0: Hoş geldiniz efendim. TRT İzmir stüdyolarından sevgili partnerim İsmail Özkan, ben Canan Çal, kıymetli maestromuz Salih Sütoğlu, birbirinden özel müzisyen dostlarımız, müzisyen arkadaşlarımız, yapımcımız, yönetmenimiz, gönül ister ki herkesin adını sayalım ama vaktimiz yok. Herkesin kocaman bir emeği var. Ben programımızın en başında onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Seneler sonra TRT Müzik ekranlarında izleyiciyle buluşacak olmanın heyecanını yaşıyorum İsmail'cim.
1: Başka sahne tüm enerjisiyle devam ediyor.
0: Haydi bakalım.

0: Canancığım, insanın bazı türkülerden sonra konuşması gelmiyor gerçekten. Öyle bir yerden söyledin ki sanki herkes kendi içindeki yaraya dokundu az önce. Yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim İsmail.
0: Evet efendim, gönül karanlıkta kalınca hatıralar peşini bırakmaz insanın. Sistemi sevgiden olur, umudu da hatıralarından. Sonrasında güfte ve beste buluşur ve ne olur? Hatıram olsun der. Evet, güfte değerli ağabeyim, hepimizin çok sevdiği Ahmet Selçuk İlkan ve beste yine değerli Coşkun Sabah'a ait. Hatıram olsun diyelim mi?
1: Ah, ne senin.
0: Teşekkür ederim.

edeceksin veda edeceksin bitti diyeceksin canımı.

0: Çin çal, bu aşk için çal, çal bizim bu şarkı.
1: Tebrik ederim İsmail. Gidenler bir hatıra olarak kalıyor hayatımızda, değil mi? Kesinlikle. Ve gidenlerin ardından bence söylenecek en güzel şey şarkılardır. Şimdi başka sahnede bir hatıra da ben bırakmak istiyorum. Sen hatıram olsun dedin. Ben de hatıran yeter İsmail dedim. Diyeceğim. Sözleri Ahmet Selçuk İlkan'a, müziği de Yılmaz Tatlıses'e ait bu şarkıyı kıymetli arkadaşlarımın eşliğiyle seslendirelim bakalım. Buyurun.

0: Şarkılar bazen insanın içinden geçenleri kelimelerden daha güzel anlatıyor. Az önce biraz özlem vardı, biraz da yarım kalmış duygular ama anlatacak daha çok şarkımız var.
1: Ve efendim onlardan biri de Karadeniz'in rüzgarını taşıyan, özlemiyle insanın içine dokunan bir türkü. Bu güzel türküyü de kim söyler? Tabii ki sevgili Canan'ın o güzel sesinden dinleyeceğiz efendim. Evet, yâre selam söyleyin diyecek bizlere.
0: Bu vesileyle bütün Karadeniz'e de sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim efendim. Buyurun.

0: Ellerinize sağlık arkadaşlar.
1: Ağzına sağlık,
0: teşekkür
1: gönlüne
0: ederim.
1: Sağlık.
0: İsmail, Karadeniz'in rüzgarından Sivas'ın Bozkır'ına uzanıyoruz şimdi. Çünkü başka sahnede her ezgi bizi bir başka hikayeye götürüyor. Yıllardır dilden dile söylenen, benim de en sevdiğim türkülerden birisi, bir Sivas türküsü. Ama ben bunu senin sesinden dinlemek istiyorum. Bilmiyorum ne dersin. Yeşil ördek gibi daldım göllere.
1: Ne denir? Çok teşekkür ediyoruz. Evet, yeşil ördek gibi daldım göllere diye.
0: Sahne senin.
1: Teşekkürler.

0: Oh.
1: Kalp bazen sessizleşiyor, hüzünleniyor, yalnızlığa ihtiyaç duyuyor ve o anlarda tek dayanağımız müzik oluyor. Az önce oynadık, kıpır kıpır bir dans gösterisi sergiledik sevgili partnerimle. Hem söyledik hem oynadık. Şimdi İsmail bizi eskiye götürecek. Eskilerden kalan en güzel repertuarlardan birini bize seslendireceksin.
0: Evet.
1: Ve sen...
0: Ne okuyacağım?
1: İsmail, biliyorum ben senin sahnene de çok geliyorum ve sen çok zengin bir repertuara sahipsin. Bu programda İsmail'in repertuarından da faydalanıyorum. Şimdi de onlardan birine geldi sıra. Ben yerime geçip seni dinliyorum. Bakalım bize ne söyleyeceksin?
0: Evet, kalpten eksilen şey insanın diline şarkı oluyor ve o şarkı gönüllere de tercüman oluyor. Böyle ayrılık olmaz, böyle yalnız da kalınmaz efendim.

0: Kimi zaman bir türküyle dertleştik, kimi zaman bir şarkının içinde kendimizi bulduk. Sevdaya da, özleme de, ayrılığa da şarkılarla tercüman olmaya çalıştık.
1: Ve artık başka sahnede bir haftalık bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Güzel olan her şey gibi. Efendim, haftaya yeniden aynı saatte müziğin farklı renklerinde buluşmak üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

Efendim çok teşekkür ediyoruz kıymetli alkışlarınız için. Sizler stüdyomuza ve ekranları başında TRT Müziğin müdavimleri, kıymetli izleyenlerimiz, sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bugün yine Türkü Deryası'nda gahi hüzünleneceğiz, gahi eğleneceğiz. Birbirinden güzel ezgileri Türkü Deryası'ndan dalga dalga hanelerinize, evlerinize kadar ulaştırmaya çalışacağız. Çok kıymetli iki konuğu ağırlayacağımız bu programda kıymetli partnerim Selahattin Alpay'ı kuvvetli alkışlarınızla huzurlarınıza çağırıyorum ve Türkü Deryası başlıyor.

0: Sağ olun, var olun efendim. Çok teşekkürler. Gerek sizler, gerek ekranı başındaki bizleri izleyen değerli dinleyicilerimiz, Türkü Deryası programına hoş geldiniz. Ve diyoruz ki...
1: Evet, çok önemli iki konuğu ağırlayacağız demiştik. İlk konuğumuzu müsaadenize davet ediyoruz. Benim mesai arkadaşım, çok kıymetli bir ses. Efendim Çiğdem Elmas geliyor kuvvetli alkışlarınızla.

0: Bravo.
1: Ağzına sağlık canım. Yorum
0: Çiğdem Elmas.
2: Şöyle geçiyorum herhalde.
0: Hoş geldin.
1: Ben istersen...
2: Hoş buldum.
1: Elmasın yerine pırlanta diyeyim sana. Yani.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Zaten pırlanta gibidir.
1: Evet, aynen öyle.
0: Sohbet ettikçe, zaten evet. Dinledikçe o pırlantayı, o meziyeti bizzati
2: çok
0: efendim,
2: teşekkür ederim. Sizin bakışınız, sizin pırlantalığınız. Sağ olun var.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Benim. Tekrar hoş geldin ve diğer konumuzu da bekletmeden alalım evet. istersen abicim. Evet. Çok güzel, çok naif bir ses. Çok güzel bir yürek. Kıymetli Ayhan Aydın geliyor efendim kuvvetli alkışlarınızla.

0: Mahrettin bizi. Hoş geldin.
1: Gönülde telmel bırakmadın hepsi koltuğa.
2: Ay hanım 5 kere hoş geldin kardeş.
3: Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.
2: Evet.
0: Ay, Allah gönlüne ruhuna zeval vermesin.
3: Sağ olun.
0: Sazına, teline, sözüne maşallah.
2: Ve Ayhan diyorum ki benim için gizli bir pırlanta.
3: Çok sağ olasın.
0: Sohbet edeceğiz ama böyle kısa müziklerle araya girelim. Selahattin abim güzel bir eser seslendirecek. Herhalde. Hayır sende.
2: Yok rica ederim sende.
0: Ay lütfen olmaz. Allah, kırmayın lütfen, beni lütfen. Deli gönül yine ahuzar oldu diyoruz. Selahattin Alpay efendim alkışlarınızla.

0: Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun efendim.
1: Yüreğine sağlık kıymetli abim. Evet, Ayhan, sen neler yapıyorsun? Çok güzel şeyler paylaşıyorsun. Bir kere ben seni sıkı sıkı takip ediyorum.
2: Teşekkür ederim.
1: Sosyal medyadan hem dijital platformlardan. Yaptığın bütün eserleri ilk dinleyenlerden biriyim yani. Onu sana
2: çok,
1: söyleyeyim.
2: Çok sağ olasın. Çok teşekkür ederim.
1: Neler yapıyorsun son zamanlarda? Bizimle paylaşmak ister misin?
2: Aslında hani uzun zamandır hep stüdyo müzisyenliği ekseninde devam ediyor. Bir 13-14 yıl kadar TRT İstanbul Radyosu'nda bağlama sanatçısı olarak çalıştım. Son 2 yıldır da işte birilerinin albümleri ve konser etkinlikleri olarak devam ediyoruz aslında. Bu şekilde bir taraftan da tabii öğrenciler yetiştirmeye çalışıyorum. Kendime ait bir dershanem var. Orada ders veriyorum. Kültürümüze elimden geldiğince yani elimin döndüğünce, dilimin döndüğünce yararlı olmak için uğraşıyorum diyebilirim.
1: Hiç şüphen olmasın. Uğraşlarında kesinlikle yerini buluyor.
2: Çok sağ olasın. Teşekkür ederim.
0: Dedim ya, gizli pırlanta.
1: Sevemedim kara gözlüm seni doyunca diyeceğiz. Birlikte söyleyelim mi? Haydi bakalım.

0: Çok teşekkürler. Çiğdem Hanım da.
1: Kars yöresine doğru gidelim. Ana meni yaz ağla. Yaz ağlama güzel ağla.
0: Çiğdem Elmas için alkışlarınız. Buyurun.

0: Bravo. Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize, kollarınıza sağlık.
1: Ağzına sağlık.
0: Ayrıca Tara özellikle bir teşekkürüm olsun. Teşekkür ederim.
2: Yusuf Altun.
1: Ay hanım, herhalde şimdi seninle değil mi canım, evet, benim? Abi. Peki kardeş, buyur.
3: Çiğdem abla ritmi bayağı hızlandırdı. Ben de elimden geldiğince düşürmeye çalışacağım.
4: Ama ben programın başında söyledim. Evet, evet. Ya hüzünleneceğiz, ya eğleneceğiz. Türkü deryası öyle dalga dalga efendim. Evet. Sürekli dalgalandırır duygu dünyamızı.
3: Güzel iki tane türküyle devam edelim. Bir Musa hocamızı analım, Musa Eroğlu'nu. Arkasından Neşet Ertaş'ı. Bakalım.
4: Haydi bakalım, alkışlarız Ayhan Aydın için.

0: Çok teşekkürler. Programımızın da böyle yavaş yavaş sonuna gelirken Çiğdem Elmas kardeşimiz bizim için
1: evet, acaba ne seslendirecek?
2: Efendim? Bu kez Davut Sulari ile yolum kesilsin.
1: Evet,
2: çünkü çok önemli Allah bir ozanımız. Allah nurlar içinde yatırsın. Gerçekten halk müziğinde duayen isimlerden bir tanesidir Davut Sulari. Onun hançeresi, sazı. O nedenle ben rahmetle yad ederken bütün Erzincanlılara da armağan olsun. Siyah perçemeni dökmüş yüzüne diyelim hep beraber.
0: Alkışlarınız Çiğdem Elmas için.

0: Teşekkürler. Çiğdem Elmas.
1: Ağzına sağlık canım.
0: Evet, çok az vaktimiz kaldı. O yüzden hemen eserlerimizi alalım. Çok sözü uzatmadan. Bu dünyanın devranına diyecek efendim Ayhan Aydın bizler için. Alkışlarınız Ayhan Aydın için.

0: Büyük bir alkış.
1: Bravo.
0: Evet.
1: Arkadaşlar, Bir Türkü Deryası programının daha sonuna geldik. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık.
0: Şerefle verdiniz. Sağ olun.
1: Buyurunuz efendim. Sizleri şöyle alalım.
0: Elazığ'dan güzel bir anonim bir türkü. Ne diyoruz? Al almayı daldan al.
1: Efendim, tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Hoş geldin Beray.
1: Hoş bulduk.
0: Beray Gökçen.
1: Evet. 5. single'ı giden bizdik. Bunda bir hikayesi var. Dramatik bir hikaye. Aynı dönemde ilkokul arkadaşımı trafik kazasında ve hocamı kaybettim. Of.

0: Saygıdeğer izleyiciler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Ben Hakan Güngör. Klavyede arkadaşım Tolga Kılıç. Kemanda Can Olgun ve Mehmet Akatay. Efendim, Müziğin Kanunu'na hoş geldiniz. Bugün yine çok özel bir konuğumuz var. Berkay Tulumbacı. Berkay'cığım hoş geldin.
1: Efendim hoş buldum. Teşekkür ederim. Sağ ol abi. Tam yerinde, tam zamanında falan.
0: Nasıl yaptın o?
1: Çok iyiydi.
0: Berkay'cığım, hoş geldin tekrar. Çok teşekkür ederim bizi kırmadığın, geldiğin için.
1: Estağfurullah, olur mu öyle
0: vallahi şey? Valla senin gibi güldür güldür bir adamın. Güldür güldür geldin valla.
1: Eyvallah.
0: Berkay'cığım, neler yapıyorsun? Zaten izleyicilerimiz seni tanıyorlar.
1: Eyvallah. Lütfen.

0: Sen bize anlat, güldür bizi hocam.
1: Tabii ki. Başlayayım hemen diyormuş. Şu an
0: Evet.
1: Güldür Güldür'ün sezon çekimleri devam ediyor. Haziran sonuna kadar devam edeceğiz onun çekimlerine. Onun dışında tek kişilik bir oyunum var. Ankara'da ayda bir onu oynuyorum. İkinci dereceden işsizlik yanı diye bir oyun. Onun dışında da müzik kariyerimi de yandan öyle bir şekilde yürütüyorum.
0: İkisi beraber aslında tiyatro, müzik aslında iç içe olan bir şey tabii. Müzisyen olman da oyunculuğuna değil mi? Bir özellik tabii ki bir ayrıcalık katıyor diyelim.
1: Evet, yani müzik her alanda olduğu gibi oyunculukta da çok önemli bir yerde.
0: Tabii.
1: Yani bu ritim olsun vesaire olsun. Çünkü komedinin %80'i neredeyse ritim. Söylediğimiz kelimelerden, cümlelerden çok o ritmi bulduğumuz zaman daha da ulaşabiliyoruz insanlara. O yüzden müzik hayatımın her alanında her zaman vardı, var olmaya da devam edecek.
0: Bu müzik aşkın, tiyatro aşkın nerelerden sana nasip oldu?
1: Müzik şöyle başladı. Ben Kıbrıs'ta doğdum, büyüdüm. Kıbrıslıyım.
0: Ama Şivende hiç Kıbrıs'ı
1: Evet, yani güldür güldür de oluyor.
0: oluyor. Orada
1: Aynen.
0: güldürüyorum işte.
1: Aynen. Kıbrıslıyım. Şimdi amcam benim aslında müzisyen. Bandocuydu, astsubaydı. Bando astsubaydı. Trompet çalıyordu kendisi. Onun oğlu var, Ümit. Kardeşim gibi amcamın oğlu. Biz onunla beraber büyüdük. Ümit'le beraber aslında ben Ümit'i biraz örnek alarak başladım müziğe. Çünkü o gitar çalıyor, başka işte klavye çalıyor vesaire. Hani şey oluyordum böyle, hani hep izliyordum. Aramızda 2 yaş var. Sonra o barlarda çalmaya başladı. Çıkıp şarkı söylemeye, para kazanmaya başlamıştı. Ben de yanında onun rodiliğini yapıyordum. İşte enstrümanlarını taşıyorum
0: Esnaf,
1: vesaire falan, hani gidiyordum.
0: en iyi okul aslında.
1: Gerçekten öyleymiş yani. Şimdi
0: Biliyorum.
1: ben ona bakıyorum, onun yaptığı şeyleri yapmaya çalışıyorum. O bir şey çalıyor, evde söylüyoruz, aileye ben söylüyorum. Onun da sesi çok güzeldir. Öyle öyle aslında sanat böyle hani benim kanıma girdi. Müzik kısmından bahsediyorum. Sonra bir gün Ümit çalarken dedi ki, şimdi dedi sahneye çok değerli bir sanatçı arkadaşımız
0: Bak bak
1: vardı. Sanatçı
0: bak.
1: arkadaşmışız biz, hani 14 yaşındayım. Yani anlatabiliyor muyum? Sanatçı arkadaşımızı alacağız falan. Ben böyle bir elim ayağım titriyor, sahneye aldı beni. Bir restoranda çalıyordu böyle
0: Evet.
1: yemek yenen.
0: Evet.
1: 10.30'da da bitiyordu o müzik o zaman. Ben çıktım hemen, böyle bildiklerimi falan çaldım, böyle falan indim. Sonra her gün tabii ben bunun peşine
0: Tabii.
1: gidiyorum.
0: Sanatçı arkadaş burada
1: Aynen. Sanatçı arkadaş burada. Bakayım ne zaman
0: her gün.
1: çalacak. Zaten ben taşımışım aletleri.
0: Arkadaşız.
1: Tabii. Sonra biz onunla Ümit'le beraber birlikte sahne almaya başladık işte. Otellerde çaldık öyle 2 gitar. İşte Ümit bazen klavye çaldı, ben şarkı söyledim falan filan. Müzik bu şekilde hayatıma girdi. Bu şekilde devam etti. Hep de kontak halindeydik. Tiyatro ise annem benim haber spikeri. Haber spikeri. O gençliğinde Antalya Belediye Tiyatrosu'nun böyle nasıl diyeyim buluşmaları oluyormuş. Onlara gidiyormuş, Antalya Belediye Tiyatrosu'nu birlikte kurmuşlar gibi bir şey aslında yani. Sonrasında Belediye Tiyatrosu olarak adı oluyor, değişiyor falan. Annem de ilk oyuncularından bir tanesi oranın. 2 tane oyunda oynamış, sonra bırakmış. Öyle olduğu için hep tiyatroya götürüyor beni. İzliyorum işte, hoşuma gidiyor. Yani sahnede olmak istiyordum zaten, çok istiyordum. Ama tiyatronun başka bir tarafı vardı, yeri vardı bende, oyunculuğun. O yüzden mesleğimi de oyuncu olarak seçmek istedim. Konservatuvara oyunculuk alanında girmek istedim açıkçası. Bir de Ümit çok iyi çalıyordu. Ben bu kadar iyi çalamam herhalde diye böyle kalıyordum yani. Ben buradan böyle çalmaya devam ederim yine diye yandan yürütmeyi tercih ettim.
0: Evet.
1: Tiyatroya da o şekilde girdim. Konservatuvar sınavına
0: Yan
1: girdim.
0: meslek.
1: Evet, yan meslek oldu. Ama yani ilk sahneye çıkışım müzik. Hiçbir zaman bırakmadım. Hep evde ne bileyim, hani arada böyle bir şey olduğunda giderim yaparım Kıbrıs'ta. Eskiden yapardım yani, şu anda uzun zamandır yapmıyorum. Ama hep böyle bir yanımda durdu yani.
0: O zaman aramızda bir arkadaşımız var.
1: Ha.
0: Onu sahneye davet
1: O gelip
0: ediyoruz.
1: şu açılıyormuş değil mi?
0: Hadi bir parça o zaman çalalım.
1: Tabii ki.

0: Şimdi öncelikle ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Hakikaten iyi bir arkadaşsın.
1: Teşekkür ederim. Eyvallah. Şimdi sizin yanınızda, yani sizlerden bunları duymak beni tabii ki mutlu ediyor. Hani yani.
0: Anında öyle arkadaş olarak sahneye oradan dedim bir çağrışım yaptım.
1: Eyvallah.
0: Şimdi abi sen dedin ya bando assubay falan. Şimdi ben ilk küçük yaşta ben de 14-13 yaşımda böyle biraz kanunu yavaş yavaş artık sahneye çıkabilecek düzeyde çalmaya başlayınca dediler ki oturduğumuz bölgede Hakan'cığım dedi bir abimiz vardı seni dedi bizim sahnemize alalım. Beraber çalışalım ya dedi. Kanunda dedi. Güzel olur falan. Tamam abi dedim. Şimdi hepsi assubay tamam mı? Biz de böyle

0: mahalli bir düğün salonunda çalıyoruz. Demet Evler'de. Üçüncü caddede miydi? Dördüncü caddede miydi? Hatırlamıyorum ama düğün salonu öyle bir düğün salonu ki bütün duvarlardan nemler var. Böyle tam binanın altında böyle. Tam şey bir düğün salonu yani. Dediler ki gelin ve damada ne çalalım önce? Şimdi ben de bekliyorum hani abilerimden de bir şey öğreneceğim. Dedi ki bir tanesi dedi ki şey güzel olur dedi. Ferdi Tayfur'un huzurum kalmadı.
1: Ya daha dur be kardeşim.
0: Dedi ki abi.
1: İlk gün mü abi daha?
0: Emin misin abi dedim. Adam evleniyor huzurum kalmadı olur mu dedim. Dedi ki yok yok o doğru bir şarkı dedi.
1: O evlilik sürecinde mi kalmamış artık, acaba? Ya tabii. Şu geçsin
0: çok,
1: de yani artık.
0: Çok komik kalmadı. Adamlar. Yani bundan sonra huzuru kalmayacak anlamında. Allah'ım yarabbim çok komik adamlardı ya. Hatta bir tanesi de. Ben de geleyim diyormuş orkestra. Hepsi Asuman ya. Ben de geleyim yansın falan demişler ki ya ne çalacaksın sen? Hani adam müzikle de alakası yok. Demişler ki bari bas gitarı verelim adama. Hep demiş ki ben hiç hayatımda bas gitar elim almadım. Bir tanesi demiş ki şuna bas. Karar sesi do mesela. Do. Her birine bir tane vur. Don, don. Ben geldim tabii bilmiyorum bunları. Bir baktım adam sürekli karar sesinde hep aynı yerde vuruyor. Ya bunlar güzel anılar tabii. İnsan böyle şimdi sen ödeyince.
1: Aynı benzer bir anı bizim de başımıza geldi. Benim Ümit'le işte amcamın bir arkadaşı varmış Kıbrıs'ta. Bir şov yapıyormuş orada bir kanalda. Dedi ki oraya gideceksiniz. Amca dedik ya biz dedim ya ben bizim ne işimiz var? Ümit diyor ki ya baba olmaz yani hani kim falan. Arıyoruz arkadaşlarımızı. Ya ne işimiz var orada diyor bütün müzisyen arkadaşlar da. Ümit en son, ya kimse gelmiyor. Ümit en son aradı dedi ki ya ben sizin her şeyinize geldim, beni yarı yolda bırakmayın falan. Neyse herkes toplandı geldi ama. Yani işte klavyeci bulduk, ne bileyim gitarcı bulduk, iki gitarcı bulduk. Tek eksik, iki tane eksiğimiz var. Bir davul, bir de bas gitar.
0: Gerek yok zaten ona.
1: Ümit dedi ki tamam ben davulu çalarım, o da her şeyi çalıyor. Bana döndü. Ben ne yapacağım? Sen de bas çalacaksın. Bas dedim oğlum ben bas çalmayı nereden bilirim yani? Hiç elimi almamışım, hiçbir şey yapmamışım. Neyse aldık onu, bası. Sesim kısık, öyle şey yapıyorum. Dileği yani, şeymişim, bekle. Çok aşırı basçıymışım.
0: Çok iyi basçıyım.
1: Böyle şeyler falan yapıyorum böyle arada bir. Onlar yapıyor diye çünkü. Neyse tamirci çırağı istediler. Öyle bir programdı o. Böyle birileri açıyordu, şey istek istiyorlardı. Tamirci çırağı da belli bir akor düzeninde gidiyor. Evet. Dedim tamam ben bunu çalarım. Açtım sesi. Böyle böyle şey gibi. Kanca gibi yani. Tek parmağımla böyle lang lang lang çalmıştım ya. O şeyi hiç unutmuyorum.
0: O zaman bas gitar değil ama senin gitarından bir parçaydı. Gitarla beraber bir parça ve bir de beste yaptığını biliyorum.
1: Evet.
0: Besteni çalalım.
1: Bunu beraber yazmıştık Ümit'le. Ümit dedim o
0: Ümit
1: kadar.
0: De Ümit de
1: Ümit de hakikaten yani. Ya, ya. Oğlum bu kadar da adını geçirdik. Evet. Bir şeyler yaparsın artık sen de bize falan dedin.
0: Evet. O zaman hadi bir müzik diyelim tekrar.
1: Tamam. Çalalım.

0: Nefesine sağlık.
1: Teşekkür ederim. Sağ
0: Şimdi
1: olun.
0: tabii yavaş yavaş programın da sonuna doğru geliyoruz. Sen böyle bütün akşam ümit anlattın.
1: Evet ya.
0: Valla bir dahaki sefere ümitle beraber bekliyoruz.
1: Ümit kendisi Almanya'da şu an. Ona
0: Çok
1: selamlar.
0: selamlarımızı ona ilet lütfen. Abi şimdi biraz önce dedik ki orkestranın hangisi elemanı daha önemli işte falan filan diye böyle bir konuşmamız oldu malum. Şimdi birisi yazmış sosyal medyada. Demiş ki orkestranın en önemli elemanı kimdir? Birisi yazmış demiş ki ben klavyeciyim abi ben olmazsam hiç kimse hani melodi belli olmaz. Öbür taraftan davulcu demiş ki ya olur mu canım ben davul çalmazsam senin çaldığın klavyenin ne anlamı var? Enerji gelmez falan. Basçı diyor ki işte tamam da davulu sen çalıyorsun bilir ama ben hatta o zenginliği vermezsem hacim nereden gelecek falan.
1: Evet.
0: Böyle birbirini böyle o ben olmazsam sonra bir tanesi şey yazmış. En önemlisi demiş menajer işi ayarlayan. İş ayarlayan olmazsa kim nereye gidecek ve çalacak?
1: Nerede
0: Ama çok
1: çalacaksınız
0: doğru,
1: diye.
0: çok
1: Aynen
0: doğru.
1: hakikaten ya.
0: Çok gülmüştü bana ya.
1: Gerçekten güzelmiş.
0: Berkaycığım geldiğin için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Ne demek?
0: Şarkıların çok güzel. Sen güzel bir adamsın.
1: Eyvallah.
0: Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bu güldür güldür de bana da bir şeyler... bunu konuşalım hocam.
1: Tamam okey.
0: Bak
1: Bunu ayarlarız.
0: çünkü bak
1: Hallederiz bir şeyler.
0: tamam.
1: Tamam. Bu
0: Şaka
1: son
0: bir yana.
1: şakadan sonra onu şey
0: Bak güzel
1: yapacağım. Evet
0: şakalar yapıyorum
1: evet.
0: ha. İnşallah birçok programda tekrar beraber oluruz.
1: İnşallah. Yani sizlerin ellerinize sağlık bu arada. Sizlerle böyle bir şey yapmak benim için onur diyeyim yani. Çünkü çok da böyle hani orkestrayla bir şey yapmamıştım şimdiye kadar. Ellerinize sağlık. Yani sizleri de severek takip ediyoruz.
0: Şimdi konuklarımız bazen geliyor diyor ki ya şu şarkı

0: Şarkıyı çalabilir miyiz diyor. Tolga diyor ki ya zaten o şarkının aranjmanını ben yapmıştım diyor. Mehmet abi diyor ki zaten ben çalıyorum ben de diyor. Ben diyorum ki lan o şarkıda galiba ben de varım falan derken Can da öyle der. Bir bakıyor diyor ki orkestra acayip bir şey var ortada, evet, aranjman. Evet. Evet. Önce şaka zannediyorlardı biliyor musun? Sonrasında harbiden...
1: Biraz ilgilendiğim için gıyabını da herkes tanıyorum. O yüzden hani burada olmak benim için gerçekten bir onur. İyi ki varsınız. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür
0: ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ tekrar geldiğin için ayaklarına sağlık, nefesine sağlık.
1: Eyvallah.
0: Saygıdeğer izleyiciler, çok teşekkür ediyoruz her şey için. Bizi evlerinize konuk ettiğiniz için. Berkaycığım çok teşekkür ederim tekrar. Allah'a ısmarladık efendim.

0: Yani asrın namesi dediğimiz şey bu işte.
1: Ya
0: Yani
1: sadece bu tek bir eseriniz olsa bir millet olarak
0: evet.
1: Bu sizi medeniyet yapmaya, çok büyük medeniyet
0: Tabii
1: yapmaya
0: tabii.
1: yeter.
2: Asırlık ezgiler. Salı

Bugün çok önemli bir konuğumuz da olacak. Sevgili Elif Kaya bizimle olacak.

0: Türkülerin, ezgilerin peşine düşüp yine çıktık Anadolu yollarına. Atalarımızdan miras kalanı derleyelim, toplayalım, bizden sonraya aktaralım istedik. Kültürümüzün parmak izlerini aramak için bu kez Karadeniz bölgesine geldik. Milli mücadelede ilk adımın atıldığı Samsun'dayız. Şehirde 1920'lerden itibaren kurulan dernek, koro, musiki cemiyeti ve kulüpler türkülerin gelişimine büyük katkı sağlamış. Samsun uzun yıllar Karadeniz'de halk müziği ve sanat müziğinin merkezi olmuş.
1: Samsun, Karadeniz'in Anadolu'ya açılan kapısı. Bu nedenle de çok büyük ve geniş kültürel yapıya sahip bir bölge. Horon'dan Karşılama'ya, Deyiş'e, Semaha kadar çeşitli kültürel ögeleri bulacağımızı düşünüyoruz.
2: Kaynak kişilerle görüşmelere gideceğiz. Kimlerden öğrendiğini bu türkülerin veya hangi ortamlarda, hangi mekanlarda duyduğunu ve ne oranda günümüze kadar taşındığını tespitini yapmaya çalışıyoruz.
3: Efendim, bu bölgeye geliş amacımız repertuarda olmayan türkülerimizi derleyip repertuara kazandırmak. Bunları da alana indiğimizde göreceğiz nelerle karşılaşacağımızı. Umarım melodisi, müziği güzel, derlenmemiş, kenarda köşede kalmış türkülerimizi bulup dinleyicilerimizle buluştururuz.
0: Derleme ekibimizin ilk durağı Amasya sınırındaki Havza. İlçe, Atatürk'ün milli mücadelede ilk milli tepki olan Havza genelgesini hazırladığı tarihi bir yer. Yıllar içinde çok fazla göç aldığı için Samsun müziği oldukça renkli bir yelpazeye sahip olmuş. Anadolu'nun farklı illerinden gelenlerin, mübadillerin, Balkan göçmenlerinin yaşadığı yörelerde Alevi Bektaşi kültürünün, Kafkas ve Rumeli ezgilerinin etkisi mutlaka hissediliyor.
1: Buyurun, hoş geldiniz.
4: Bizler TRT ekibi olarak buraya derleme yapmaya geldik.
5: İyi yaptınız. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz.
4: Siz mi okuyacaksınız?
6: Ben bir şey bilmem.
4: Okuyacak olan ablamız şuraya oturacak.
7: Siz oturtursunuz onu.
4: Tamam.
5: Özünün hak ablamı.
4: Hanım değil, anam değil mi o?
5: Fatma Hanım.
4: Anam. Kayıtta mıyız?
8: Belki de oradaki ırmağın ismi.
1: Muhammed'in köşkü mis gibi kokar.
9: Buyurun diyeceğiz diye.
10: Sessizlik.
11: Evet, kim giriyor? Evet, 3, 2, 1.
5: Ben Havza'nın Yukarısız Mahallesi'ndenim. Ev hanımıyım. İlçeokul mezunuyum.
1: Ne okuyacaksınız?
5: Ben size ne okuyacağım?
1: Evet.
5: Düğünlerimizde, kına gecelerimizde peygamberler bize verdiğini, o vazifemizi yapacak size.
1: Hı hı.
5: Kınalarda yaptığımızı, Fatma anamızdan kaldığımızı. Bunları ileteceğim sizlere.
1: Evet. Siz kimden öğrenmiştiniz bu kına havasını?
5: Bizim büyüklerimizden.
1: Altan ablacığım, çok özel kıyafetler görüyoruz. Bu kıyafetlerin anlamı nedir? Üzerindeki giysiler bize tanıtır mısınız?
5: Buna cintiyen derler. Buna eteklik derler. Bu kuşak.
1: Evet.
5: Buna saltık, kutlu derler buna.
1: Evet.
5: Buna salta derler.
1: Salta.
5: Buna gümüşlü derler.
1: Gümüşlü.
5: Bunlar da saç bağı derler bunlara da. Bunlar da böyle Fatma anamızdan tamam illerlerden böyle alınan yeşil böyle böyle gelmiş böyle gidiyor. Bir böyle gelin oldukları gece giyerler. Bir de cem gecelerimiz giyerim. Evet.
1: Peki bu kına havalarını kaç yıldır söylüyorsunuz siz?
5: 20 senedir söylüyorum.
1: 20 senedir söylüyorsunuz. Teşekkür ederiz.
5: Gel.

गेली नोलानर साचू सचालार कुगे

Fatma anamızın da düğünü var cennette. Fatma anamdan afit diden ağladı. Fatma anamdan üzünü haka bağladı.

0: Cennetten Tuba'nın önünden ırmaklar akar. Oturmuş Muhammed kuşkünden bakar. Muhammed'in de kuşku miş gibi kokar. Havatma anamızın da düğünü var cennetten. Haylatım haylat, ver Muhammed'e selavat. Üç mübarek dine peygamber canına Muhammed'e selah selalem Muhammed. Üç mübarek dine peygamber canına Muhammed'e selah selalem Muhammed. Üç mübarek dine peygamber canına Muhammed'e selah selalem Muhammed. Bu kadar.
1: Sağ ol teyzem.
0: Biz de teşekkür ederiz.
2: Derleme ekibimiz Havza'da duvazimam örneklerini kayda almak üzere yöre müziğinin önemli isimlerinden birini ziyaret edecek. Alevi Bektaşi geleneğinde 12 imamın adının geçtiği şiirlere duvazimam denir. Duvazimamlar bu geleneğin tüm ayin, ritüel ve erkanlarının vazgeçilmez şiirleridir. Ayrıca ihtiyaç duyulan her yerde dua niyetine okunurlar. Havza'da yaşayan Ali Demir, yıllardır başına geleni, sevincini, kederini türkülerle dile getirmiş, manilere dökmüş. O hala çalıp söylüyor, ilerlemiş yaşına rağmen küçük atölyesinde baston yaparak çalışmaya, üretmeye devam ediyor.
3: Biz geldik Ali amca. Merhaba.
4: Geldiniz yallah kebayın olsun. Cenab-ı Rabbim Allah-u Teala ahiret imandan duyuna da Kur'an'dan ayırmasın. Allah dilekle dileğinizi muradınızı versin.
3: Geç Ali amca.
4: Hoş safa geldiniz.
5: Evet.
4: Gel koca ağrı. Beni bırakma bu yaştan sonra.
1: Kaç yıldır evlisiniz teyzemle?
4: 17 yaşında evlendim.
1: 62 yıl.
4: Kendi halime, kendi başıma gelenlere kendi kendime deme dedim.
3: Kayıt mı sen?
5: Akortladın mı sen?
4: Akortladım.
5: Tamam. Kendin mi yaptın bu kemanı?
4: Kendim yaptım.
3: Evet, 3, 2, 1.
4: Aşığım erlağı diyemiyorum. Gücüm yedip isteğimi alıp giyemiyorum. Bu işlerin sonu ne olacak bilemiyorum. Her zaman için Yaradan'a şükür ediyorum. Gücüm yeterse dostlar çağırdığımı gidiyorum. Kendime de şu halde zahmet ediyorum. Ne hallere kaldık ey Yaradan Allah'ım. Ya size cümleden hoş geldin diyelim. Allah ne kısmet verirse onu yiyelim. Biz de şu hale geleş kadar aşık olduğumuzu bilelim. 1930 doğumluyum. Kamil oğlu Ali Demir, köyüm Kayacık.
5: Okula gittin mi amcacığım?
4: Okula gitmedim. Benim günümde okul yoktu.
5: Okuma yazma biliyor musun?
4: Bilemiyorum.
5: Peki hangi meslekle uğraştın?
4: Ben işte onun bunun kapısında
5: küçükken ama
4: küçükken babam satardı 10 liraya 5 liraya malgu duru malgu derdim. Sonradan güvercin kuşuna başladım.
5: Berber diye duydum.
4: Berberlik sonradan oldu.
5: Evet.
4: Berberliğe başladım. Evet. Köylerde düğün çalıyorum.
5: Evet. Ne çalıyorsun düğün?
4: Keman çalıyor. Kemanla galiba bir şey çalmıyorum. Adıma dediler Aşık Ali adımından götürüyorlar, boyuna beni düğünlere götürüyorlar. Evet. Bir kınata, bir cımbış, bir darbuka.
5: Evet.
4: Ben de kemanına büyük konaklı düğünlere Samsun 3-4 kere gittim.
5: Evet. Samsun'a. Peki, türkü söylemeyi kimlerden öğrendin? Hangi aşıklarla tanıştın?
4: Bizim Kayacık köyünden Ellet Kurultay vardı, aşığıydı.
5: Evet.

0: Yukarıda aralarında.
1: Peki siz ilk demeleriniz ne zaman başladınız söylemeye, şiir yazmaya?
0: Efendi abi, dertlerine dalarsak yüzek bilmek bizi sel götürür.
1: Evet.
0: Okumuşluğum yok. Hı. İş yoluğundan beni kovaladılar. Hı hı. Hanımdan ayrıldık 3 ay. Hı. 3 çocuk kaldı orada. Hı. İşte o aşıklık bana oradan başladı.
1: Evet.
0: Şimdi bize aşık demediler. Evet. Ozan derler.
1: Ozan.
0: Ozan.
1: Yani?
0: Aşıklı, Ozan. Hak Ozan. Kelamı. Evet. Ehl-i Beyt'ten, Hak kelamından Allah'ı, peygamberi kelimesi gelirse
1: aşık
0: onlar olur. Aşıktır.
1: Size...
0: Bizimkiler hep Ozan bunlar. Hep Ozan. Aşık yok şimdi.
1: Evet.
0: Diller metiler senin metini, günde 1000 kere söylesem ya Ali. Binip gideceğin düldül atına, ahdınan kanda yüzdürdün Ali. Ahdınan kanda yüzdürdün Ali. Hasan'a Hüseyin'e doğru varıncı, Zeynel abidünü postun serinci, kum deyip

0: Feriye'nin ılgası gelir, şu benim Eyfalımdan ellerine bülü. Dost dosta yanmayınan akıl mı kalı? Muhabbetim sana çoktan ya Ali. Muhabbetim sana çoktan ya Ali. Devrü Süleyman'ım ölmüş ölmeden, elin yetme çeşmin yaşı silmeden, sorgucular yamacıma gelmeden, yetişim dadıma sinde ya Ali'yi.
1: Sağ
2: Sağ
1: olasın.
2: olasın Önder.
1: Teşekkür ederiz
0: Önder. Önder siz de sağ
1: yorduk
0: olun.
1: seni.
3: 2'miz Samsun'daki derleme çalışmasına çarşambada devam ediyor. Yörenin sanatçıları türkülerini genellikle bağlama eşliğinde söylüyorlar. Çarşambanın bağlama yapım ustaları da ünlü.
4: Eskilerden rahmetli Özcan Avanoğlu, Yıldıray Çınar.
2: Evet.
4: Nerim abi diye biri vardı.
1: Evet. O bağlama mı çalardı?
4: Bağlama çalardı. Çarşamba zaten bağlama çalmayana
2: kız vermez.
4: Kız vermezler. Ordu kadar, evet. Giresun kadar. Türkülerimiz yok maalesef.
2: Oluşacak inşallah. Tamam, babanın adı ne?
5: Hasan.
2: Askerliği nerede yaptınız?
5: Ufada bandoda.
2: Bir deneyelim mi?
6: Bir kere daha söyleyeceksiniz. Tamam
7: mı? Herkes kayıttı mı?
2: Ben kayıttım. Sayıyorum. 3, 2, 1... Kayıt.
4: Çarşamba doğumluyum. Küçük yaştan beri Türk halk müziğini çok sevdiğim için bağlama dayımdan, dayım Ferhat Akın'dan bağlama çalmayı öğrendim. Bir de Ömer Şan rahmetli, ondan mızrap dersleri aldım.
7: Ne iş yaparsınız?
4: Ben gazinolarda çok saz çaldım. Ondan sonra bıraktım. Çarşamba Şeker Fabrikası'nda bir 6 yıl çalıştım. Emekliyim şimdi.
7: Evet. Saz dışında başka çaldığınız bir enstrüman var mı?
4: Saz dışında çaldığım enstrüman, Urfa'da yaptım ben askerliğimi. Evet. Bandocuydum. Si bemol tenor saksafon öğrettiler bana orada.
2: Mustafa abi, dayınız Ferhat Akın'dan saz öğrendiğinizi söylediniz.
4: Evet.
2: Birazcık Ferhat Akın'dan bahseder misiniz bize? Kimdir, ne yapardı?
4: Ferhat Akın Çarşamba'da doğmuştur.
2: Evet.
4: Sazıyla iştigal etmiştir. Büyük bir ozandı. Allah rahmet eylesin. İstanbul'a gitti buradan. İstanbul'da 20'ye yakın bestesini seslendirdi. Plak, taş plak dönemi. Evet. O arada Çarşamba Beylerini televizyonda okudum. Yerel bir televizyonda. İstanbul'da plak şirketleri okuyor izinsiz. Dayım bana şey gönderdi oradan. Vekaletname. Bir de telif hakkını aldık tabii.
2: Evet.
4: O türküyü seslendireceğim ben şimdi sizlere.
1: Peki türkünün bir hikayesi var mıdır?
4: Var tabii. Dayım daha iyi bilirdi. Dayımdan duyduğum kadarıyla bir kız sever.
2: Evet.
4: Termede kalıyor sevgilisi. İşte orada, evet, termede evlenimi ne oluyor?
1: Onun üzerine
4: yapıyor.

0: Derleme ekibimizin bir sonraki durağı Samsun'un merkezine 110 kilometre uzaklıktaki Vezir Köprü. İlçenin tarihi Hititlere kadar uzanıyor. Farklı kültürlerin buluştuğu Samsun'da horondan halaya, kol havalarından semaha, çifte telliden karşılamaya pek çok oyun türüne rastlamak mümkün. Geleneksel değerlere bağlı olan Vezir Köprü'de Alevi Bektaşi kültürünün değerleri halk müziğini zenginleştiren ögelerden. 17. yüzyılda inşa edilmiş Fazıl Ahmet Paşa Medresesi olarak da bilinen Taş Medrese'de derleme çalışması başlıyor.
1: Merhabalar. Merhaba, hoş geldin. Merhabalar.
2: Siz hoş geldiniz Vezir Köprümüze.
3: Sağ olun. Nasılsınız?
4: Şöyle alalım.
1: İbrahim abi ne okuruz? Ona göre şey yazacağım da Türk ismi mesela. Şimdi derleme fişlerimiz var bizim. Bilgi alıyoruz.
2: Merhaba. Senin için geldim yanına.
3: O zaman yaz yaz. Unutursun şimdi aslan yayında. Hemen yazalım. Aslan. Tamam.
5: Peki aslan bu şey mi? Anonim mi bunlar?
3: Bunlar ikisi anonim. Anonim.
5: Hepsi.
3: Yok. Üçüncüsü kendisinin.
6: Evet. Kayıt.
2: Vezir Köprü'nün Güldere Köyü'nde doğdum. Çiftçilikle uğraştım. Vezir Köprü'de esnaflık yapıyorum.
3: Saz çalmayı kimden öğrendiniz?
2: Saz çalmayı Tokat Erbaa Keçici Köyü'nden bir misafirimiz geldi. Erenlerden Abdurrahman Çetin. Bir akşam oturdu.

0: Yok. O zaman Ali'yi gördüm, Ali'yi. Şiirini bana öğretti sazla. O gece öğrendim. Üstadım odur ve babam da saz çaldığı için babamdan da devam ettik.
1: Evet. Şiir yazmaya ne zaman başladınız?
0: Şiir yazmaya 1969 yılında bir tarlamızı tolu yağdı, tolu vurduğu için tarlayı gezmeye gittiğimde hem ağladım hem de okudum.
1: Evet.
0: İlk şiirimi orada yazdım.
1: Peki bu aşıklık geleneğinin kimlerden etkilendiniz başka? Nerelerde öğrendiniz?
0: Babamdan etkilendim. Babam 40 yıl köyün imamlığını yaptı.
1: Evet.
0: Aynen 40 yılda tarikat aşıklığını yaptı.
1: Evet, yani zakirlik yaptı.
0: Zakirlik yaptı. 30 sene ben de babamdan sonra ben de devam ettim.
1: Evet.
2: İbrahim amca, şimdi okuyacağınız türküyle ilgili bilgi verir misiniz?
0: Babamdan öğrendim, babamdan duydum.
2: Evet.
0: O kültürle devam ediyoruz.
2: İlk mısrasında sözlerini alabilir miyim?
0: İlk mısrasında nasıl beyan edem efsafı yari. Yani asaletini, kültürünü nasıl beyan edeyim?

0: Ağustos.
1: Teşekkür ederiz. Ağzınıza
2: sağlık. Hoş geldiniz.
0: Buyurun, hoş geldiniz. Merhaba.
2: Sağ olun efendim.
0: Asıl seni bir öpeyim ben şöyle.
2: Hoş geldiniz.
0: Merhaba. Hoş geldiniz.
2: Şimdi biz kimle sohbet edelim? Bir azıcık sohbet etmemiz lazım. Bilgi alacağız. Askerlik yaptığınız yer?
3: Acem Birliği, Usta Birliği.
2: İkisini birden söyleyeyim.
3: Manisa, Marmara Revlisi, Tekirdağ.
4: Recep amcacığım, biraz konuşur musun?
5: Ben ne konuşayım ya?
2: Ha, tamam, yeter. Adını söyle, yeter.
5: Adını Recep Bulu.
2: Tamam, o mikrofon kontrol ediyor.
5: Ha.
2: Tamam, bitti.
3: İsmim Reşit Baş. 5000 Arhalı Koyunları ekip başıyım efendim.
5: Ben 5000 köyünden Recep Bulu'nuz.
1: Bura doğumlusunuz.
3: Evet.
5: Bulu doğumlu.
1: Evet.
2: Yaşınız kaç Recep amca?
5: Yaşım 72.
2: Halay çekmeye devam ediyorsunuz.
5: Ediyorum, evet.
2: Halay, maşallah. Maşallah. Tebrik ederim sizi. Bu halayın bir ismi var mı?
3: İsim olarak bizim bölgemizde 5000 halay oyunu olarak geçiyor. Evet. Böyle gördük.

0: Böyle biliyoruz efendim.
1: O bölgeye has mı?
0: Evet efendim.
2: Evet.
3: Beşpınar bu Vezir Köprü'nün bir
0: Vezir
3: köyü
0: Köprü'nün
3: değil mi?
0: Evet.
1: Hangi tarafına düşüyor Vezir Köprü'nün?
0: Batı kısmında, Kunduz Dağı istikametinde 30 kilometre.
1: Yani karşı kıyılar bilmez mi bu halayı demek istiyorsunuz?
0: Değişik oyunları biliyorlar.
1: Evet. Ha, halay değişik.
0: Evet, değişik oyunlar.
1: Evet, teşekkür ederiz. Bir de zurnacı ve davulcu dışında başka çalgı var mı köyünüzde?
0: Var. Saz oyunu var.
1: Evet.
0: Sazla oynuyor şimdiki gençler de.
4: Evet. Peki siz bu oyunları ne zaman oynamaya başladınız? Kaç
0: biz dedelerimizden gördük, babalarımızdan ve 57 yaşındayım. Halen kendim 40 senede oynuyorum.
1: Evet.

0: TRT repertuarında 34 kayıtlı Samsun yöresine ait türkü bulunmakta.
1: Samsun ve ilçelerinde yapmış olduğumuz derleme çalışmalarında yaklaşık 30 kaynak kişiden derleme aldık. Bunlardan 100 küsür eser kaydettik. Bu eserlerden 6 tanesi yörede yöresel oynanan, davul zurnayla çalınan oyunlar. 2 tane uzun hava, diğerleri normal türkülerimizdi.
0: Bölgenin ilçeleri arasında, batıya yakın olan ilçeleriyle doğuya yakın olan ilçeler arasında bir takım müzikal farklılıklar olduğunu tespit ettik. Havza, Vezirköprü civarında Değişler Samalar ön planda iken Çarşamba tarafında biraz daha doğuya yakın ilçelerimizde biraz daha türkü tadında eserler tespit ettik.
2: Özellikle yaşlı insanların ileri yaşlarına rağmen hafızalarında türküler olması, sözlerini unutmamaları bizi çok heyecanlandırdı. Farklı yörelerden göçmüş insanların ben Samsunluyum diyecek kadar Samsunlu ruhuyla türkü ürettiklerini gördük.
1: Bölgede büyük bir potansiyel ve ilgi var. Dolayısıyla ulaşamadığımız yerler ve kişiler olmuştur da bu anlamda bu çalışmanın ikinci bir ayağı olacağını düşünüyorum ve daha gideceğimiz yerler ve derleyeceğimiz türküler olduğunu düşünüyorum.
3: Türkülerin, ezgilerin izinde Samsunlular anlattı, çaldı, söyledi, biz de kaydettik. Çağırış.

0: kıymetli mirasın bir parçası kültür hazinemizde artık.
1: Fatma anamızın da düğünü var cennette.
0: Dileriz ki bu izler hiç silinmesin, geleceğe taşınsın. Bizim türkülerin peşindeki yolculuğumuz devam edecek.
2: Kundeyip meydan cenge girince zilhü karınında durmaz ya Ali.
0: Belki bir gün sizin de kapınızı çalarız, belli mi olur? Siz yeter ki türküler söyleyin.

akşam bizlerle heyecanlı paylaşan tüm Türkiye'ye teşekkürler.

0: Mardin, bölgenin çarpıcı mimarisi, el sanatları ve eski medeniyetlerin izlerini görmek isteyen ziyaretçiler için giderek daha popüler bir destinasyon haline gelmiştir. Bugün, eski şehrin kalbinde Mardin müziğinin önemli temsilcilerinden Semir Ortaç ve Serkan Ortaç'tan daha fazla bilgi edinme şansına sahip oldum.
1: Mardinli severse eğer, sevdası ömre bedel.
2: Müzik çalmaya başladığınızda nasıl ortamlarda müzik öğreniyordunuz?
3: Diyarbakır'da Eyvan Gecesi var, Urfa'da Sıra Gecesi, bizde Leyli deriz. Leyli akşam demek. O Leyli'de de oturup sabaha kadar çalar oynarlardı.
1: Cirani Allah!

0: Türkiye'yi dinliyorum. Bugün TRT Müzik'te.
1: Tuna'nın ötesinde, rüzgarın bozkırla fısıldaştığı bir yurt. Gagavuzya. Yüzyıllardır dillerinde Türkçe, gönüllerinde kadim gelenek taşıyan bir halk.
2: Ben Orhan Çakmak, Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için soydaşlarımızın yanında Gagavuzya'dayız.

0: hiçbir yerde söylemedim. Ben ilk küçük şarkıcılardan bir tanesiyim.
1: Küçük emo.
0: Tabii tabii küçük emo. Bak bir gün şey yaparım sana, posterlerimi gösteririm. Bu Öztürk Serengil, Hulusi Kentmen de falan. 82 yılında film falan yaptım ben yani.

Hoş geldiniz değerli izleyenlerimiz. Yepyeni bir Serkan Çağrı sahnesinde sizlerle yeniden birlikteyiz. Bugün oldukça güzel bir repertuarla karşınızdayız.

0: Mardin, bölgenin çarpıcı mimarisi, el sanatları ve eski medeniyetlerin izlerini görmek isteyen ziyaretçiler için giderek daha popüler bir destinasyon haline gelmiştir. Bugün, eski şehrin kalbinde Mardin müziğinin önemli temsilcilerinden Semir Ortaç ve Serkan Ortaç'tan daha fazla bilgi edinme şansına sahip oldum.
1: Mardinli severse eğer, sevdası ömre bedel.
2: Müzik çalmaya başladığınızda nasıl ortamlarda müzik öğreniyordunuz?
3: Diyarbakır'da Eyvan Gecesi var, Urfa'da Sıra Gecesi, bizde Leyli deriz. Leyli akşam demek. O Leyli'de de oturup sabaha kadar çalar oynarlardı.

0: Türkiye'yi dinliyorum. Bugün TRT Müzik'te.
1: Tuna'nın ötesinde, rüzgarın bozkırla fısıldaştığı bir yurt. Gagavuzya. Yüzyıllardır dillerinde Türkçe, gönüllerinde kadim gelenek taşıyan bir halk.
2: Ben Orhan Çakmak, Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için soydaşlarımızın yanında Gagavuzya'dayız.

0: hiçbir yerde söylemedim. Ben ilk küçük şarkıcılardan bir tanesiyim.
1: Küçük emo.
0: Tabii küçük emo. Bak bir gün şey yaparım sana, posterlerimi gösteririm. Bu Öztürk Serengil, Hulusi Kentmen de filan. 82 yılında film filan yaptım ben yani.

Hoş geldiniz değerli izleyenlerimiz. Yepyeni bir Serkan Çağrı sahnesinde sizlerle yeniden birlikteyiz. Bugün oldukça güzel bir repertuarla karşınızdayız.

0: Başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.
4: Mardin, bölgenin çarpıcı mimarisi, el sanatları ve eski medeniyetlerinin izlerini görmek isteyen ziyaretçiler için giderek daha popüler bir destinasyon haline gelmiştir. Bugün, eski şehrin kalbinde Mardin müziğin önemli temsilcilerinden Semir Ortaç ve Serkan Ortaç'tan daha fazla bilgi edinme şansına sahip oldum.
5: Mardinli severse eğer, sevdası ömre
6: çalmaya başladığınızda nasıl ortamlarda müzik öğreniyordunuz?
7: Diyarbakır'da Eyvan Gecesi var, Urfa'da Sıra Gecesi. Biz de Leyli deriz. Leyli akşam demek. O Leyli'de de oturup sabaha kadar çalar oynarlardı.

0: Türkiye'yi dinliyorum. Bugün TRT Müzik'te.
1: Tuna'nın ötesinde, rüzgarın bozkırla fısıldaştığı bir yurt. Gagavuzya. Yüzyıllardır dillerinde Türkçe, gönüllerinde kadim gelenek taşıyan bir halk.
2: Ben Orhan Çakmak, Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için soydaşlarımızın yanında Gagavuzya'dayız.

0: Hoş geldin Beray.
1: Hoş bulduk.
0: Beray Gökçen.
1: Evet. 5. single'ı giden bizdik. Bunda bir hikayesi var. Dramatik bir hikaye. Aynı dönemde ilkokul arkadaşımı trafik kazasında ve hocamı kaybettim. Of.

0: Zirvedeki Türküler programına hoş geldiniz. Bugün rotamızı Karister Yaylası'na çevireceğiz.
1: Uzun göl manzarasını arkamıza alarak sizler için seçtiğimiz birbirinden güzel türküleri seslendireceğiz. Ben çok sabırsızlanıyorum Merve. Hemen yola çıkalım. O zaman
0: haydi.

0: unutma sen. Güzel kızlar olmasa ne olurdu halınız, ne olurdu hal. Güzel kızlar olmasa ne olurdu halınız, ne olurdu hal.
1: Evet, memleketine geldin tabii. Aşka geldin orada.
0: Oh, gerçekten
1: Türkiye'de
0: öyle.
1: Türkiye'de patlattın. Hakikaten gerçekten. Trabzon'dur yolumuz. Ama şimdi Trabzon'un hangi yaylasına doğru yola çıkıyoruz?
0: Şimdi Garester yaylasına doğru yola çıkıyoruz. Bizde bir de Garester derler.
1: Garester.
0: Aynen, Garester yaylası. Uzun Göl'ün üstünde. Böyle hatta dünyanın sonu gibi, sanki başka bir yer yokmuş gibi bir yaylaya çıkacağız. Yine enfes manzaralar eşliğinde güzel yol maceralarıyla beraber türkülerimizi seslendireceğimiz masal gibi bir yaylaya yolculuğa başladık.
1: Merve, Garester'e giderken Uzun Göl'ün oradan geçeceğiz sanırım.
0: Evet evet, tam önden geçeceğiz. Hatta bu fotoğraflara da konu olmuş cami var ya hani, ve gölün tam dibinde, o caminin yanından sağdan Garester yaylasına doğru tırmanmaya başlayacağız. Daha önce gittin mi Uzun Göl'e Ercan?
1: Bir kere gittim. Çok gezme şansını elde edemedim. Gerçi yine bir işle alakalı gitmiştim Uzun Göl'e. Onun dışında gitmedim.
0: Gerçi son dönemlerde bayağı bir gelişti Uzun Göl'de. Ayder gibi çok fazla tercih edilen bölgelerden bir tanesi. Turistik bölgelerden bir tanesi şu dönemde. Ama bizim gideceğimiz yayla Uzun Göl'le hiç alakası olmayan, tamamıyla doğayla baş başa olan bir yayla olacak.
1: Uzun Göl'ün daha yukarısına
0: evet,
1: gideceğiz.
0: Evet, çok daha. 2400 rakımlık bir evet. Yaylaya çıkacağız.
1: Zirveler bizim işimiz.
0: Evet, zaten diyoruz ya 2000 rakımın altında hiçbir yere gitmiyoruz diye. Özellikle seçmedik aslında bunları, hani rakımlarına bakmadık ama böyle denk geldi. Güzel bir yayla. Yine Uzun Göl'ü dağın eteğinden, Garester Dağı'nın eteğinden görebileceğiz. Orada güzel türkülerimizi seslendiririz diye düşünüyorum.
1: Evet, sabırsızlanıyorum.

0: Aycan, bugün repertuarımızda hangi türkülerimiz var?
1: Merveciğim, bugün repertuarda bu bölgeye ait, Çaykara bölgesine ait çok güzel türküler seçtim. Sana da sürpriz olsun. Sen de bilmiyorsun.
0: Öyle mi?
1: Bence dinleyenlerimiz için de sürpriz olsun.
0: Tamam.
1: Yukarı gittiğimizde müzisyen dostlarımızla seslendirelim.
0: En büyük sürpriz bana olacak bu
1: evet,
0: arada.
1: Evet, sana olacak sürpriz. Ama ben diyorum ki yukarı giderken bir türkü söylesek mi acaba?
0: Söyleyelim.
1: O zaman...
0: Of Çaykara yolları, ben bilirim onları, ben bilirim onları. Of Çaykara yolları, ben bilirim onları, ben bilirim onları. Çıksam yaylalarına, içsem soğuk suları. Çıksam yaylalarına, içsem soğuk suları. Çıksam yaylalarına, içsem soğuk suları. Çıksam yaylalarına, içsem soğuk suları.

0: Evet, bugün Zirvedeki Türküler programında Trabzon'un Karester Yaylası'ndaydık.
1: Karester Dağı'nın eteğindeki Karester Yaylası'nda birbirinden güzel yöre türkülerini sizler için seslendirdik.
0: Bir sonraki programda yeni bir yol macerasında görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
1: Türkülerle kalın.

0: Mardin, bölgenin çarpıcı mimarisi, el sanatları ve eski medeniyetlerin izlerini görmek isteyen ziyaretçiler için giderek daha popüler bir destinasyon haline gelmiştir. Bugün, eski şehrin kalbinde Mardin müziğinin önemli temsilcilerinden Semir Ortaç ve Serkan Ortaç'tan daha fazla bilgi edinme şansına sahip oldum.
1: Mardinli severse eğer, sevdası ömre beden.
2: Müzik çalmaya başladığınızda nasıl ortamlarda müzik öğreniyordunuz?
3: Diyarbakır'da Eyvan Gecesi var, Urfa'da Sıra Gecesi, bizde Leyli deriz. Leyli akşam demek. O Leyli'de de oturup sabaha kadar çalar oynarlardı. Cırak!

0: Türkiye'yi dinliyorum. Bugün TRT Müzik'te.
1: Tuna'nın ötesinde, rüzgarın bozkırla fısıldaştığı bir yurt. Gagavuzya. Yüzyıllardır dillerinde Türkçe, gönüllerinde kadim gelenek taşıyan bir halk.
2: Ben Orhan Çakmak, Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için soydaşlarımızın yanında Gagavuzya'dayız.

0: Kıymetli misafirler, TRT Müzik ekranlarına, müzik yolcularına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kimsesiz bir otel odasında başlayan, gündüzleri ekmeğini kazanmak için ağır işlerde çalışan, geceleri ise zihnindeki o durmak bilmeyen melodilerle hayata tutunan bir azim hikayesini paylaşacağız sizlerle.
1: Ve Türk müziğinin gerçekten çok kıymetli hem bestecisi, hem yorumcusu, hem söz yazarı Selami Şahin'in eserlerini müzik yolcularına getirdik sizler için. Eminim çok sevdiğiniz, ah edeceğiniz, bazen şöyle uzaklara gideceğiniz birçok eseri var. Sizler de bizler de aynı düşüncedeyiz diye düşünüyorum. Ve şimdi diyorum ki müzik yolcuları başladıysa Selami Şahin'in o ölümsüz eserlerine buyurun hep birlikte merhaba diyelim. Ve şimdi sevgili Ahmet diyecek ki sen mevsimler gibisin, unutulursun sevgilim.

0: Gönüllerinize sağlık sevgili arkadaşlarım. İyi ki varsınız. Ve aslında bu güzel eserin minicik bir hemen hikayesini söyleyelim. Sen mevsimler gibisin. Aslında bir taraftan da Selami Şahin'i bu piyasada, müzik piyasasında tanınmasına önderlik eden eserlerden bir tanesi ve ilk bestesi.
1: Evet.
0: 1975 yılında çıkardığı bu güzel eser ayrıca altın plak ödülü de almış. Çok önemli bir eser ve eminim yine ekran başı da bizimle birlikte söylemiştir
1: Kesinlikle.
0: Diye düşünüyorum.
1: Ben heyecanla bekliyorum. Bir de tabii ki bir bestekarın derinliğini de çok güzel yansıtan
0: evet.
1: bir Türk müziği formunda.
0: Evet.
1: Hem usulleri hem de mahur makamının o inceliklerini de taşıyan aslında hani bir pop müzik sanatkarı gibi, bestecisi gibi alımsansa da aslında o köklerine duyan bağlılığını da ilk eseriyle vücuda getirmiş olduğunu da burada gösteriyor.
0: Kıymetli izleyicilerimize hep söylediğimiz gibi aslında bütün müziklerimizin, popun, işte fantezi eserlerin hep dibinde aslında o Türk müziği yatıyor. Türk sanat müziği yatıyor efendim. O nameler yatıyor, o makamlar yatıyor. Ve biraz sonra da zaten Selami Şahin'in de Türk müziğiyle yolculuğu nasıl başlamış onu anlatacağız. Ama ondan önce gelin yine hep birlikte söyleyelim sıradaki şarkıyı. Diyeceğiz ki alışmak sevmekten daha zor geliyor. Buyurun arkadaşlar.

0: Alışmak mı daha zor, sevmek mi daha derin? Gerçekten müzikle, notalarla bize bunu anlatan harika bir usta, harika bir yorumcu, harika bir bestekar ve müzisyenler için de o kadar derin bir hazine ki.
1: Tabii
0: hem
1: ki.
0: Düzenleme yapmaya hem icra etmeye o kadar imkan veren işte o çok yönlülüğünde bir gerçek bir göstergesi. İyi ki böyle değerlere sahibiz. İyi ki böyle kıymetlerimiz var. İyi ki böyle sanatkarlarımız var da biz de işte müziğin zevkine doyasıya varıyoruz.
1: Çok şanslıyız gerçekten. Her zaman söylediğimiz gibi bu topraklarda yetişen sanatçıların bu kadar derinliği ve dünyaya hatta açılması bizleri o kadar mutlu ediyor ki. Ve bizler de nefesimiz yettiğince sizlere bunları, bu güzel eserleri ulaştırmaya çalışıyoruz. Ve şimdi aslında Zeki Müren'le bağı çok özel.
0: Aa, değil mi?
1: Çünkü Selami Şahin'in en kıymetlisi oğlu ve oğlunun adını veren kıymetli sanat güneşimiz Zeki Müren. Ve Zeki Müren'in sesinden çok sevdiğimiz o güzel eser gelecek şimdi. Diyeceğiz ki, gitme sana muhtacım, gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım.

0: Ağzına sağlık sevgili
1: Çok
0: Mine.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Gönlüne sağlık. Hem büyük ustayı hem de sanat güneşimizi de bu vesileyle anmış olduk.
1: Evet.
0: Ustamızın 50. yıl konserinde bir an vardı ki tam bu şarkıya girdiği anda hologramla o ghost perdeden Zeki Müren'in hologramı geldi ve
1: ah, ne güzel.
0: O harbi açık hava gerçekten yıkılmıştı. Müthiş bir andı. Keşke bu teknoloji gerçek olsa değil mi, bu değerlerimizi sadece plaklardan, kasetlerden değil de ta yanı başımızda olmuş olsa. Biz de bir nevi aslında ekranları başında sizlerin evlerine konuk oluyoruz. Bir hologram sayarsanız bizi de evlerinizdeki bu keyfe ortak oluyoruz. Şimdi
1: evet,
0: herkesin bir dostu vardı değil mi? Çok

0: güzel bir eser.
1: Evet ve özellikle de bu güzel eserler, bazı eserlerinin özelliği var efendim. Mesela işte Gitme Sana Muhtacım Zeki Müren'le özdeşleşti ve şimdi de çok sevdiği bir dostu var efendim, Tanju Okan, Selami evet. Şahin'in. Ve onunla otururken sen benim eskimeyen dostumsun diyor ve bu şarkı ortaya çıkıyor ve ona ithaf ediyor şarkıyı. Dilerseniz şimdi sevgili Ahmet'in ve sevgili arkadaşlarımın o güzel eşlikleriyle bizler de sizlere kulak verelim ve dinleyelim.
0: Bence herkesin bir eskimeyen dostu vardır diye düşünüyorum.
1: Mutlaka.
0: Lütfen bu şarkıyı ona söyleyelim. Hatta Mevlana'nın harika bunu anlatan da bir özdeşleşen bir sözü var. Onu da paylaşmak istiyorum. Noksan arayan dosttan da olur diyor.
1: Evet.
0: O sizin bir gülüşünüzden, bir gülümsemenizden, tatlı bir miminizden sizi anlayan, konuşmasanız bile o telepatiyle anlaştığınız eski dostlarınıza gelsin bu şarkı. Müzik yolcularında mikrofon sizin. Buyurun, eski dostlara gelsin.

0: Ne güzel de yazmış değil mi? Ne zaman gelirsen gel başıma tac olursun. Sen benim eski değil,
1: eskimeyen dostumsun.
0: Dostluklar hiçbir zaman eskimez. Hep kalpte ilk günkü tazeliğiyle kalır. Ve şimdi de diyeceğiz ki uzadı geceler sabah olmuyor. Sensiz şu dünyama güneş doğmuyor.
1: Biraz sensiz hareketlenelim olmuyor. Mi ekran başında
0: Hadi
1: da?
0: Hadi o zaman ufak ufak bırdanma zamanı bence.
1: Tam zamanı şu an.
0: Haydi buyurun.

0: Şahanesiniz.
1: Ellerinize sağlık sevgili dostlar. Sevgili Mineciğim, ağzına sağlık, gönlüne sağlık, ustalarımızın gönlüne sağlık. Çok keyifli bir yolculuk.
0: Evet. Ve şimdi Ahmet öyle güzel bir eser çalacak ki, yine hepsi çok güzel biliyorum ama hepsinin de ayrı bir rengi var. Ben öyle diyorum şarkılara.
1: Yani bir ara pazarlık ettiğimizi hatırlıyorum programımızın yapımcılarıyla. Süremiz için dedik ki ne olur bunu da çıkartmayalım. Hatta bir tane daha ekleyelim. Hakikaten belki 4 bölüm üst üste çeksek yine de her biri birbirinden güzel eserleri sizlerden sunmaktan alıkoyamayız. Hepsi evladı gibi. Selami abi bunları nasıl birbirinden ayırıyor onu da hiç bilemiyorum. Sıradaki eser ekran başında yine o güzel sesleriyle, eşlikleriyle bizlere harika tınılar sunacaklar. Kemer olup takacağımla başlayan "Benim bütün derdim sensin, canım sevgilimle" devam eden, çok naif, çok kibar ama sevgiliye de belki de en güzel anlatılan sözlerden bir tanesi.
0: Biraz önce dostlara söylemiştik. Şimdi de sevgiliye. Sevgililerimize söyleyelim efendim. Çocuklarımız, eşimiz, annemiz, babamız. Hadi buyurun tüm sevdiklerimize canım sevgilim gelsin.

Evet, yine şöyle uzaklara daldık ama ben diyorum ki o uzaklardan hiç bu taraflara dönmeyelim çünkü şahane bir şarkı var sırada. Hemen istiyorum ki bu güzel melodilerin üstüne yine güzel bir şarkı eşlik etsin. Efendim hep birlikte söyleyelim lütfen. Sen sevdalı, ben belalı.

0: Ah, şarkının içinde kaybolduk gerçekten.
1: Selam Şahin sadece bir bestekar değil. Bu toprakların aşkını, hasretini, vefasını notalara döken bir ruh mimarı. Ve bugün burada sadece onun şarkılarını söylemedik. Sizlerle birlikte onun zorluklara karşı olan mücadelesini, eğilmeyen inancını sanatla kurduğu o engin bağı deneyimledik. Sen de bunu çok güzel ifade ettin sevgili Mine. Ağzına
0: Çok teşekkür
1: sağlık,
0: ediyorum.
1: gönlüne sağlık.
0: Elimden geldiğince okumaya çalışıyorum ve gerçekten aslında çok küçük bir not daha size iletmek isterim. Hayatını dinlediğimde biliyor musunuz hayatına ilk dokunan insanlardan bir tanesi Avni Anıl, Yusuf Nalkesen ve İrfan Özbakır. Aslında o müziğin, o Türk müziği namelerinin de nereden geldiği o kadar belli oluyor
1: Çok
0: ki değil
1: belli.
0: mi? Ve şimdi çok sevdiğimiz bir eseri daha geliyor. Hafif yine kıpırdanmalı bir eser geliyor. Diyeceğiz ki ya seninle ya sensiz.
1: Ama bunu tabii ki siz söyleyeceksiniz. Umarım mikrofonlar hazırdır. Bilmiyorum çataldan, kaşıktan belki mikrofonlar yapılır. Ama önemli olan gönüllerinizden namelerin coşması. Ya seninle ya sensiz. Buyurun sevgili dostlar.

0: Evet. Çok güzeldi. Tekrar tekrar ellerinize, emeklerinize sağlık sevgili arkadaşlarım ve sevgili müzik yolcuları. Bu haftalıkta Müzik Yolcuları programının sonuna geldik.
1: Sizlerle olmak öyle keyifli ki, birlikte müziği paylaşmak, bu yolculuğun duraklarında kalbi müzik için çarpan bireyler

0: birbirinden değerli kıymetli dostlarımızla birlikte evlerinize, gönüllerinize konuk olmak öylesine kıymetli, öylesine değerli ki yine aynı günde, aynı saatte bizlerle bu yolculuğu paylaşmak için biz sizleri burada bekliyor olacağız.
1: Ve şimdi de diyeceğiz ki hep birlikte yine söyleyerek veda ediyoruz. Dinle diyeceğiz. Haydi buyurun.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

0: hiçbir yerde söylemedim. Ben ilk küçük şarkıcılardan bir tanesiyim.
1: Küçük emo.
0: Tabii tabii küçük emo. Bak bir gün şey yaparım sana, posterlerimi gösteririm. Bu Öztürk Serengil, Hulusi Kentmen de falan. 82 yılında film falan yaptım ben yani.

Hoş geldiniz değerli izleyenlerimiz. Yepyeni bir Serkan Çağrı sahnesinde sizlerle yeniden birlikteyiz. Bugün oldukça güzel bir repertuarla karşınızdayız. Ben...

Sevgili dostlar, şu dakikadan sonra söylediğim cümleler sadece beni bağlar. Haddime düşer düşmez ama hiçbir adam, hiçbir bayana, hiçbir bayanla hiçbir adama böyle olur olmaz yere ömür vermez. Bir insan bir insana ömür verebiliyorsa eğer, yürekten, kalpten seviyordur. Allah herkese böyle ömür vermeyi nasip etsin inşallah. Lakin yanınızdaki hanımefendi her kim olursa olsun, her ne olursa olsun, her nereli olursa olsun, seviyorsan adam gibi seveceksin, adam gibi. Sevmiyorsan Allah'ın selameti başın üstünde olsun deyip dönüp arkana gideceksin. Seviyorsan adam gibi seveceksin, adam gibi. Yani benim babam gibi, adam gibi adam.

0: Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner. Sensiz yapamıyorum.
1: Hani böyle duygusal girdim ya. Yine çok özel, duygusal şarkıların adeta prensi. Alkışlar sevgili Keremcem için.

Sen yaşında yaşamadım, belki de bu yüzden sızlamam derin bu kadar.

发现送了我主动鸭子等。

0: pestisitler, tarımsal ürünlere zarar veren bitki hastalıklarını, zararlılarını ve yabancı otları yok etmek veya kontrol altına almak için kullanılan bileşiklerdir. Pestisitler, zamanında, doğru ve uygun miktarda kullanıldığında, istenen kalite ve görünümde ürün elde edilmesini sağlar. Hastalık ve zararlıların neden olduğu kayıpları en aza indirir ve birim alandan alınan verimi artırır. Yanlış kullanıldığında ise doğal dengenin bozulmasına ve ürünlerde kalıntıya sebep olur. Pestisitler, bilimsel çalışmalar doğrultusunda hazırlanan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca onaylanan etiket bilgilerine göre kullanılmalıdır. İlaçların etiket bilgilerine uygun kullanılmaması, çok sayıda ilaçlama yapılması veya dozundan fazla ilaç kullanılması, olması gerekenden fazla ilacı karıştırarak uygulama yapılması, gerekli durumlar dışında pestisitlerin yayıcı, yapıştırıcı gibi diğer maddelerle karıştırılarak uygulanması, son ilaçlamayla hasat arasında geçmesi gereken süreye uyulmaması, ilaçlamada kullanılan alet ve makinelerin bakımının düzenli bir şekilde yapılmaması, pestisit kalıntısına neden olan başlıca etkenlerdir. Ürünlerde yasal limitlerin üzerinde pestisit kalıntısı bulunması, tüketici sağlığı açısından çeşitli riskler taşır. Bununla birlikte diğer ülkelerle yapılan ticareti de olumsuz etkiler. Pestisitlerin olumsuz etkilerini azaltmak için tarımsal üretimde karşılaşılan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadelede alternatif yöntemlere öncelik verilmelidir. Entegre mücadele bu yöntemlerin başında gelmektedir. Entegre mücadele, hastalık, zararlı ve yabancı otların çevreyle ilişkilerinin göz önünde bulundurularak tüm mücadele yöntemlerinin birbiriyle uyumlu ve sıralı bir biçimde uygulanmasıdır. Öncelikle mekanik, biyoteknik, biyolojik mücadele yöntemleri tercih edilmeli, kimyasal mücadele ise son seçenek olarak ele alınmalıdır. Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından pestisit kalıntılarının tespitine yönelik sıkı denetimler yapılmaktadır. Prosedürlere uymayan çiftçilere idari para cezası uygulanmakta ve uygunsuz ürünler imha edilmektedir. Hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele yöntemleriyle doğru pestisit kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için size en yakın il, ilçe, tarım ve orman müdürlüklerine başvurabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.
1: Hoş geldin Beray.
2: Hoş bulduk.
1: Beray Gökçen.
2: Evet. 5. single'ım. Giden bizdik. Bunda bir hikayesi var. Dramatik bir hikaye. Aynı dönemde ilkokul arkadaşımı trafik kazasında ve hocamı kaybettim.

Ben Audrey Wozniak, Teksaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bat müziği çalıyorum ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yere danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor.

Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

Mardin, bölgenin çarpıcı mimarisi, el sanatları ve eski medeniyetlerin izlerini görmek isteyen ziyaretçiler için giderek daha popüler bir destinasyon haline gelmiştir. Mardin'in tarihi çok kültürlü, çok dilli ve çok dinli yapısı, Araplar, Süryaniler, Kürtler, Ermeniler, Çeçenler, Yahudiler ve Türkler dahil, dünya tarihinde önemli bir yere sahip olmasına katkıda bulunmuştur. Bugün bile bölge dışında pek bilinmeyen bu müzik çeşitliliğine izlerine rastlamak mümkündür. Bugün Eskişehir'in kalbinde Mardin müziğinin önemli temsilcilerinden Semir Ortaç ve Serkan Ortaç'tan daha fazla bilgi edinme şansına sahip oldum.

0: Yazın merhabalar. Türkiye Dinliyorum programına hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Kendilerinizi tanıtır mısınız acaba?
1: Tabii ki efendim. İsmim Semir Ortaç. Mardinli bir ailenin çocuğuyum. Ailece müzisyen bir aileyiz. Ve Mardin müziğini elimizden geldiğince yaşatmaya çalışıyoruz. Bu kültürümüzü kaybolmasına izin vermiyoruz. Bu kültürü yaşatmaya çalışıyoruz.
0: Güzel. Yanınızdaki kardeşinizdir.
2: Evet. Kan Ortaç ben. Abim Semir Ortaç dedim. Elimizden geldiğince işte Mardin müziğini yaşatmaya, tanıtmaya çalışıyoruz.
0: Güzel. Ve sizin yanınızda iki genç
2: Tabii
0: de var.
2: Genç kardeşimiz onlar da yeni nesil.
3: Emir Gürel ben. 4-5 yıldır keman öğrencisiyim.
4: Ben de Selim Gürel. Yaklaşık 2 yıldır ritim sazlarını çalmaya çalışıyorum. Güzelimin de dediği gibi ustalardan gördüğümüz kadar elimizden geldiğince çalmaya çalışıyoruz.
0: Hepimiz gibi. Eser seslendirmek ister misiniz?
1: Tabii, tabii.
0: Dinlemek çok isterim çünkü.
1: Hay. İlk tamam. Şarkımız yine söz müziği kardeşimiz Haluk Ortaç'a ait. Mardinli severse eğer sevdası ömre bedel. Arapça adı da Yemhel Aynistu. Bir kıtasını Arapça, bir kıtasını da Türkçe okuyalım.
0: Tamam.

0: Ağzınıza, ellerinize sağlık. Çok teşekkür
1: ederim. Çok
0: güzel.
1: Sağ olun.
0: Bunu merak ettim. Siz büyürken ve müzik çalmaya başladığınızda nasıl ortamlarda müzik öğrenmeyi öğreniyordunuz? Yani nasıl ortamlarda
1: şimdi,
0: müzik bulunuyor?
1: Mardin'de bizim mesela Diyarbakır'da Eyvan Gecesi var, Urfa'da Sıra Gecesi. Biz de Leyli deriz. Leyli. Leyli akşam demek. O Leyli'de de oturup sabaha kadar çalar oynarlardı. Ama düğün olurdu.

0: düğünde müzik olurdu. Onun dışında pek fazla böyle müzik dinleyebileceğiniz yer yoktu burada.
1: Yine de haftada bir mahallenin toplanması aslında önemli
0: tabii,
1: bir şey.
0: Çok önemli.
1: Çok güzel bir şey.
0: Tabii.
1: Peki bu Leyli geleneği devam ediyor mu? Bir ya, şekilde.
0: Leyli geleneği evlerde değil de artık mekanlarda
1: mekanlarda. O zaman sizden bir eser daha dinleyebilir miyim? O Leyli hissi vermişken.
0: Bir tane eski bir şarkı. Yine bizim Mardin türkülerinin çoğu sevgi üzerine. En eski şarkı bizim bildiğimiz Halime şarkısını okuyalım.
1: Konumuz net, konumuz sevgi.
0: Evet, tamam. Evet.

0: Ağzınıza, ellerinize sağlık.
1: Çok teşekkür
0: Ben
1: ediyorum.
0: yandaki komşuları hayal ediyordum siz
1: Evet.
0: çalarken. Bunu sormak istedim. Bu az önce yine şarkılar, ninniler unutuluyor
1: Evet.
0: bahsetmişsiniz ya.
1: Evet.
0: Bu aktarımı sağlamak için herhangi bir yani biri çaba gösteriyor mu ya bir herhangi bir yine aktarım amacıyla
1: Şimdi unutulmayanlar artık bu sosyal medya artık kamera çekimleri telefonlarda illaki artık kayıt altına alınıyor. Eskisi gibi sadece kayıt altına alıp yazmayla veyahut da
0: Evet, elle derleme değil
1: elle
0: artık bu
1: derleme değil.
0: çağda.
1: Artık kayıt altına alınanlar zaten onlar gelecek nesile ulaşacak. Ama bizim de unuttuğumuz, bizim de
0: Peki.
1: hayal meyal hatırladığımız şeyler gitti artık.
0: Ne yazık ki hayatın doğal bir
1: Evet,
0: şey
1: tabii ki
0: biz her
1: de.
0: şey.
1: Aynen.
0: Yani hep dinlemek de olmuyor. Sizi eşlik etmek çok
1: Tabii
0: isterim.
1: ki,
0: Şeref
1: tabii
0: duyarız.
1: ki.
0: Ne İzin
1: Ben
0: izle.
1: de. Ne demek?
0: Ne
1: Ne demek?
0: demek?
1: Şeref duyarız. Rica ederim.
0: Ne çalalım?
2: Cirani Allah Allah yapalım.
0: Çok bilinen bir
2: Evet,
0: eser.
2: bilinen.
1: Evet.

0: Ellerinize, ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ediyoruz. Sizin de ellerinize sağlık.
0: Kusurlarıma af olsun şimdiden.
1: Estağfurullah, estağfurullah.
0: O zaman son eser olarak az önce...
1: Mardin'imizin otantik oyun havası Reyhani'yi çalalım.
0: Tamamen ezberimde olmadığı için ben yanında bir nota ara sıra bakabilirim.

0: Ellerinize, ağzınıza sağlık.
1: Sizin de ellerinize sağlık. Şeref verdiniz.
0: Yani birlikte başlamak ve bitirmek en önemlisidir. Aynen. İçindeki ne kadar tatlı olsa da yani af olsun. Ama çok keyif aldım. Çok güzel oldu. Benimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık.

0: Yani asrın namesi dediğimiz şey bu işte.
1: Ya
0: Yani
1: sadece bu tek bir eseriniz olsa bir millet olarak
0: evet.
1: bu sizi medeniyet yapmaya, çok büyük medeniyet
0: Tabii,
1: yapmaya
0: tabii.
1: yeter.
2: Asırlık Ezgiler Salı TRT Müzik'te.

0: güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner. Sensiz yapamıyorum.
1: Hani böyle duygusal girdim ya. Yine çok özel, duygusal şarkıların adeta prensi. Alkışlar sevgili Keremcan için.

Bir bilebilsen benim de hayatımın dönüm noktası bir parça. Çoğu dinleyici bu şarkıyla sesimi duydu aslında.

Aşk ve Ötesi Salı TRT Müzik'te. Besteci, ut ve cello virtüözü Şerif Muhittin Targan, 1892'de İstanbul'da doğdu. Evlerindeki müzikli toplantıların etkisiyle küçük yaşlarından itibaren müziğe ilgi duymaya başlayan Muhittin Targan, piyano, ut ve cello icra etmeyi öğrendi. Bağdat Konservatuvarı'nın kurucularından olan Muhittin Targan, Batı müziğinin icra şekillerini ut sazına uyguladı. 13 Eylül 1967'de aramızdan ayrılan Selman Şükür, Münir Beşir ve Cemil Beşir gibi ünlü ut sanatçılarını yetiştiren, fakat Türkiye'de aktif bir görev alma şansı yakalayamayan Muhittin Targan, Türk müziğinin en önemli şahsiyetlerinden biri oldu.

İkimiz de bir kıvılcım yeterdi her zaman, koşup geri dönemize. Tekrar

0: Tuna'nın ötesinde, rüzgarın bozkırla fısıldaştığı bir yurt. Gagavuzya. Yüzyıllardır dillerinde Türkçe, gönüllerinde kadim gelenek taşıyan bir halk.
1: Ben Orhan Çakmak, Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için soydaşlarımızın yanında Gagavuzya'dayız. Kalbim.

0: hiçbir yerde söylemedim. Ben ilk küçük şarkıcılardan bir tanesiyim.
1: Küçük emo.
0: Tabii tabii küçük emo. Bak bir gün şey yaparım sana, posterlerimi gösteririm. Bu Öztürk Serengil, Hulusi Kentmen de falan. 82 yılında film falan yaptım ben yani.

Hoş geldiniz değerli izleyenlerimiz. Yepyeni bir Serkan Çağrı sahnesinde sizlerle yeniden birlikteyiz. Bugün oldukça güzel bir repertuarla karşınızdayız.

Çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Ekran başında bizi izleyen çok değerli seyircilerimize ve sizlere saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Hoş geldiniz. İyi eğlenceler.

Hislerimde hala özlemimdesin. Sen acı, sen tatlı günlerimdesin. Hala hislerimde hala özlemimdesin. Sen acı, sen tatlı günlerimdesin.

oturdum. Boş verme kolay olsa, kendimi avuturdum. Faydalar faydasız, imkanlar imkansız. Uzayan gecelerde saatler zaman.

yapsam ne yapsam, unutabilsem, kurtulabilsem, ne yapsam şu zavallı gönlümü avutabilsem. Kendimi unuttum, unutuldum da, kendimi unuttuğum gibi bir de seni unutabilsem. Hiç olmazsa sana senede bir gün, senede bir gün, senede bir gün, senede bir gün.

inan ama inan hiç ama hiç hiç duramam. Tek başına. Senin kokunu özlerim hep ama hep yollarını gözlerim. Ne olur aşkım götür beni. Götür beni. Götür beni. Gittiğin yere.

0: Sensiz ben nefes alamam.
1: Artık veda vakti geldi. Ama bu şarkıyı beraber okuyarak sizlerle hep birlikte bu programı burada bitiriyoruz ama hemen hemen en güzel şarkıyla bitiriyoruz. Beraber okuyoruz ama değil mi şimdi? Sensiz

Herkese sevgiler, saygılar. Gerçekten çok güzel bir program oldu. Ekran başında. Ben de çok teşekkür ederim. Ekran başında bizi izleyen çok değerli izleyicilerimize, çok sevgiler, saygılar sunuyoruz. Burada bulunan, stüdyoda bulunan çok değerli siz misafirlerimize çok teşekkürler ediyoruz. Sevgiler, saygılar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Hoş geldin Beray.
1: Hoş bulduk.
0: Beray Gökçen.
1: Evet. 5. single'ı giden bizdik. Bunda bir hikayesi var. Dramatik bir hikaye. Aynı dönemde ilkokul arkadaşımı trafik kazasında ve hocamı kaybettim. Of.

0: Bir Hoş Seda yarın TRT Müzik'te.
1: Yıldız sevgili Sinan Yılmaz'ın buyursunlar.

Bazı insanlar gerçekten çok şanslı. Ben de o şanslılardan biriyim. Müzik hem hobi hem iş. Severek yapıyorum. Kimileri başka şeylerden zevk alır ama ben sazım.

Müslüm Çoban, Siirtliyim, 29 yaşındayım. Müzik aşkım ta ilkokullara dayanıyor. O zamanlar hatırlıyorum, benim amcam bir CD çalar almıştı. Üzerine de bilirsiniz eskiden CD'ler vardı, onları takıp dinliyordum. Profesyonel olarak bir eğitim almadım ama hani kulak var ki bir eşlik ediyordum o zamanlar.

aldım, böyle çalmaya çalıştım. Ufak ufak bir şeyler çıkartmaya başladım. Sonra kısa bir süre kursa gittim. Okulda daha çok kendimi geliştirdim. Küçükken bakkalda çalışıyordum. Bakkalda lavaboya diye izin alıp evde o süre zarfında bağlama çaldığımı biliyorum. Yani o kadar hevesliydim.

0: yar yüzüme gülen de. Hele hele yar yar gülen de, gülen de yar gülen de. Aklımı baştan aldı yar yüzüme gülen de.
1: Lisede müzik yarışmaları oldu. Bir hocamız vardı. Onun bana çok büyük destekleri oldu. Bu şekilde müziği ilerlettim. Bağlama yanında gitar da çalıyorum. Zurna çalıyorum. Piyano çalıyorum. Sonra Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazandım. Orada da kendimi geliştirme fırsatı oldu. Hatta hayatımın en güzel 4

Hep bağlama çalıyordum ama günün birinde Cura ile tanıştım. Tabii ki Cura'nın nasıl bir enstrüman olduğunu biliyordum ama çok yaygın çalınan bir enstrüman değil. Halkımız tarafından böyle göründüğünde çok küçük ve şirin. Genelde 55-60 santim boylarında olur. 6 telli, 5 telli, 4 telli ve 3 telli. Şu anda da ben 3 telli çalıyorum. Çalımı da bağlamaya göre bir tık zordur. Çünkü perde aralıkları biraz daha küçük olduğu için.

4-5. Sınıftayken bayağı utangaçtım o zamanlar. Hani bir şarkı söylerken kıpkırmızı olurdum. Hemen kaçar yerime otururdum. Sonra işte hani bizim o zamanlar Siirt'teyken bir köy okulundaydık. Müzik öğretmenimiz yoktu. Bizimle ilgilenebilecek ya da hani keşfedebilecek kimse olmadığı için üniversite 3. sınıfa kadar bir müzik eğitimi almadım. Hani yeteneğimin de farkında değildim.

İki ev arkadaşım vardı. Onlar sabah gitmiş işte halk eğitim kursunda. Biri bateri kursuna gitmiş, biri yan flüt kursuna gitmiş. Ben evde oturuyordum, akşam eve geldiler. Müslüm hadi sen de gitara git, bir grup kuralım, müzik yapalım dediler. O şekilde ertesi gün gittim, gitarımı aldım. Sonra halk eğitimde müziğe başladım.

Cura'yla şöyle tanıştık. Bir arkadaşımın evinde duvarda asılı duruyordu. Duvardan aldım. Akordu falan yok. Şöyle bir akort ettim. Şöyle bir çaldığımda beni aldı götürdü. O gün

Cura aslında tek başına kullanılan bir çalgı değildir. Genelde bağlama ailesinin en küçük sazıdır. Toplu çalımlarda bağlamanın bir tık tiz oktavına çekilerek renk katan bir sazdır ama ben bunu tek başına çalıp insanlara duyurmak istedim. Genelde hareketli yörük halk müziğinde de ezgilerimize renk katıyor.

Müzik yaptığım zaman farklı bir dünyaya açıldığımı hissediyorum. Normalde öğretmenlik yapıyorum. Hani o işin stresi, işin yükü, ağırlığı falan biraz strese sokuyor insanı tabii ki. Ama hani gitarı elime aldığım zaman farklı bir alana, farklı bir ruh dünyasına yöneldiğimi hissediyorum. Ve bayağı mutlu oluyorum. Huzur veriyor. Normal günlük hayatın verdiği stresi, yorgunluğu bana kesinlikle unutturuyor.

Müzik yaparken çok huzurlu hissediyorum. Gerçekten kendimi çok mutlu hissediyorum. Yani hüzünlenirken de, sevinirken de kendimi çok farklı hissediyorum. Daha mutlu oluyorum. Cura'nın bendeki etkisi bu. Daha doğrusu müziğin bendeki etkisi bu. Hele ki insanların içinde çaldığımda, insanların Cura'ya karşı ve müziğe olan ilgisi beni daha çok mutlu ediyor.

halk müziğinin özümüz olduğunu düşünüyorum. Ve şimdiki yeni nesil gençlerimizin de Cura'ya karşı ilgisi benimle arttı diyebiliriz. Çünkü yani sosyal medyayı aktif kullandığım için çok yakında Amerika'da da güzel projelerimiz olacak. Teklifler var, Cura'ya büyük ilgiler var. Çok yakında güzel eserler ortaya koyacağım.

0: Derin böyle.
1: Derler ki İstanbul'un taşı toprağı altın. Gerçekten öyle. İstanbul'un çok güzel yerleri var. Gecesi ayrı bir güzel, gündüzü ayrı bir güzel. Türkiye'mizin her yeri güzel ama İstanbul bana ayrı bir ilham veriyor.

0: Aslında hiç sokak müziği yapmadım. Jura ile ilgili albümler yaptım, eserler çıkardım, klipler çektim ama bunu zaten herkes yapıyor. Ben sosyal medyayı aktif kullanıyorum. Sokakta insanların içinde çalmak hem sosyal medyada daha çok ilgi gösteriyor. İnsanlar doğallığı seviyor. Bu sebepten dolayı curamı yanıma alıyorum ve her gördüğüm yerde oturup çalmak istiyorum.
1: Kızlar sürüsü, sürüsünde fayda yok. Yaktı beni, elleri görebilir miyim?

0: Hanım.
1: Tuna'nın ötesinde, rüzgarın bozkırla fısıldaştığı bir yurt. Gagavuzya. Yüzyıllardır dillerinde Türkçe, gönüllerinde kadim gelenek taşıyan

0: Efendim merhaba. Yeni bir programda daha sizlerle beraberiz. Bağlama takım olarak güzel bir zeybek havasıyla, Burdur'un güzel bir zeybek havasıyla programımızı açtık. Enerjik bir şekilde açtık. Provalarımızı gayet güzel bir şekilde yaptık. Bu programımızda da yurdumuzun hemen hemen dört bir bucağına gideceğiz sizlerle birlikte. Kısa bir yolculuk yapacağız. İlk türkümüz Burdurlu Tepeli Hasan Büyükçoban'dan Muzaffer Sarı Sözen'in 1945 yılında derlediği bir zeybek havasıydı. Celal güzel bir zeybekti değil mi?
1: Evet. Ha? Benim de çok sevdiğim zeybeklerden birisidir.
0: Yani böyle bir ağdalı falan filan kalışları güzel. Ulaş ne diyorsun?
2: Kesinlikle bence en güzel zeybeklerimizden bir tanesi değil bence mi? De. Evet kesinlikle.
0: Serkan sen ne diyorsun?
3: Abi zeybek olup kötüsünü görmedik daha.
0: Değil mi? Öyle bir şey yok zaten. Allah korusun. Bütün zeybeklerimiz
1: yani gayet... Yani bu Nida Bey'in şu lafına benzer. Derdik evladım kötü türkü yoktur. Kötü icra vardır derdi. Onun gibi oldu
0: çok
1: biraz.
0: Güzel. Çok güzel. Şimdi sıradaki türkümüz çok güzel bir türkü. Bu türkünün bizde çok hatırası var. Umarım sizde de o hatıralar depreşecektir. Şimdi bu türkümüzün lanse edeni rahmetli Ali Ekber Çiçek'ti. Yani onunla özdeşleşmiş bir deyişi çalıp söyleyeceğiz. Tokatlı'ya gideceğiz. Sadık Doğanay'dan Ali Ekber Çiçek'in 1970 mi? 70 yılında derlediği.
1: 70.
0: 70'te derlediği. Çok güzel bir deyişimiz var. Şimdi Ali Baba ile özdeşleşmiş olan halini de şimdi Serkan bugün güzel bir bugün programımızda divan sazını getirdi efendim. Divanını alacak. Serkan divan 51 mi 52 mi o?
3: Abi 52.
0: 52. Çok güzel bir kök gibi duruyor.
3: Evet.
0: Değil mi?
3: Evet. Kök hareli bir divan. 52
0: gomalak
3: oyma.
0: Yapmışsın.
3: Cilayı gomalak yaptı sağ olsun Samsun'daki Aydın hocamız. Aydın Kaya.
0: Şimdi bu tekne Samsun'dan mı?
3: Evet.
0: Şimdi bizim bağlamadaki teknelerimiz dut olursa çok makbul diye sayarız. Bizde de o Giresun, Görele, Çavuşlu'dan çıkanlar çok makbuldü. Şimdi bizim yöredekiler bitti. Ufak ufak Samsun Çarşamba'ya doğru gittik. Değil mi? Çarşamba'nın
3: evet.
0: mı bu?
3: Bu Ordu'nun.
0: Ordu'nun.
3: Ordu'nun.
0: Eyvallah çok güzel. Ustası kimdi?
3: Aydın Kaya.
0: Aydın Kaya.
3: Evet ona da selam
0: şimdi bak
3: olsun.
0: Güray ta aşağıya kadar tesbihiyle beraber kapağı şey yapmış ya.
4: Eskiden de öyle yapılıyordu zaten.
0: Şimdi
4: de,
0: bak tabii. Oralarda hiçbir cızırtı yok. Ben provada baktım.
4: Aynen
0: gayet
4: öyle.
0: Gayet güzel. Yani mis gibi çalıyorsun perde var gibi. Peki Samsun'daki ustaları sayalım şimdi ayıp olmasın şey olarak eski ustalardan.
3: Çok eski vefat etti. Buradan rahmet olsun. Mesut Ünalan usta vardı. Hatta Ali Ekber Hoca'nın bu parçalı tekne bir sazı vardı.
0: Aha.
3: Onu yapan usta.
0: Öyle mi?
3: Rahmetli
0: eyvallah.
3: Oldu. Evet, şu an oğlu Hakan hocamız Hakan Ünalan devam ettiriyor.
0: Devam ettiriyor.
3: Onlara da selam hürmetlerimizi
0: eyvallah.
3: Sunuyoruz.
0: Bizim İstanbul'daki bizim en büyük ustamız Ömer Gök'tü değil mi Celal?
1: Tabii.
0: Kasımpaşa'da.
1: Ben konservatuarı kazandığımda yani muhtemelen 15 günde bir yanına giderdik ve inanılmaz güzel karşılardı bizi böyle güler yüzlü sohbeti hoş.
0: Hoş

0: iri yarı böyle şişman.
1: Böyle dili tatlı.
0: Evet.
1: Müthiş bir abimizdi böyle.
0: Necdet Tosun gibi böyle kapıda
1: bizi
0: karşılar.
1: Çok güzel karşılardı ve bayılırdık onun yanına gitmeye.
0: Şimdi o eski ustaların sazları çok farklıydı. Şimdi bu yeni arkadaşlarımız bize bakıyor. Şimdi Ömer Gök adını duydunuz ama değil mi? Ömer Gök adını duydunuz. Ali Osman usta
1: Tiryaki.
0: Vardı. Tiryaki. Efendim Ragıp usta vardı. Ragıp ustayı biliyorsunuz. Şimdi artık Milyar ustamız var. Şimdi yeni yeni Müjdat ustamız şimdi var.
2: Özbek ustamız.
0: Özbek ustamız var. Şimdi evet. benim çok can ciğer kuduz usta var.
3: Şimdi bağlamaları yapan ustalarımızı anmazsak olmaz. Dur
0: sanacağız işte. Şimdi herkes sayıyor, döküyor evet. Şeyini. Şimdi
1: Kemal Eroğlu'nu
0: Kemal abi geçmeyeceğiz. benim şimdi can ciğer kuduz sarması oldum. Celal Doldur var. Celal geçersek Celal beni yaşatmaz.
3: Şimdi ben de sağlığımla ilgili
2: söylemek
3: istedim.
2: Herkes yani ustalarını
0: tabii kendi ustasını söylüyor gibi olmuyor.
2: Ben de Özbek'i söylerim yani. Özbek'i
0: söyle canım. Özbek bizim de ustamız. Bunlar bizim işte değerlerimiz. Hep saydı bir de.
2: Tüm dünya yine, yani.
3: Aynen. Ömer bütün, Uysal tabii, ustamız tabii, olsun. Tabii. Şevki Güraltay, Doğan Akpınar ustamız olsun.
0: Eyvallah.
3: Onlara da teşekkür ediyoruz. Önemli bir şey çünkü büyük bir emek veriyorlar.
0: Şimdi yeni standarda giriyoruz işte Güray.
2: Evet.
0: Şimdi yeni artık bu yeni ustalarla birlikte bir standart haline getirmeye çalışıyoruz. Bu oyma teknelerde pek olmuyor gibi ama senin dediğin çember teknede artık tekne ve sap boyuyla bir standartta oturduğumuz zaman sanki böyle bir gitarla ut arası o standardı yakalayacağız gibi.
2: Yani,
0: eskiden pek tutmuyordu ya.
2: Ümit ediyoruz inşallah. Boyu. Yakalarsak iyi olur yani bizler de görürsek.
0: İnşallah.
4: Biraz önce yani, Alekber tabii. Hocanın bağlamasından bahsettim.
0: Evet.
4: Parçalı sazdan.
0: Evet.
4: İşte konservatuvarın ilk yıllarında filan da Alekber Hoca da biliyorsunuz Burhaniye'de gelir evet. giderdi. Biz de o ailem de orada yaşardı. Zaman zaman konserler olurdu. Hı? Gelirdi oraya hep. Biz de giderdik. O sazı çok taşımışımdır. Hocanın sazını tabii. İzmir'de de zaman zaman gelir giderdi. Oralarda da o sazı çok taşımışımdır hocanın sazını.
0: Ne güzel abi. Güzel. Şimdi o zaman söyle Günay.
2: Ben başka bir şey söyleyeceğim. Şimdiki ustalar tabii ki bütün bu teknolojik nimetlerden faydalanıyorlar, yararlanıyorlar tabii. Ama eskiden... İşte ben Ragıp Usta'nın tabii ki şeyine gittiğim zaman işte atölyesine girdim içeriye. Ragıp Usta gelmemişti işte. Çocuklar oradaydı. Cihan abi işte hı-hı. Rafet abi falan. Neyse Ragıp Usta geldi bitirdiniz mi dedi sazı. Kapıdan girerken sazı yürüyor. Bitirdik dediler falan neyse. Oğlum diyor iyi kontrol ettiniz mi bakın diyor. Hı. Ben buradan gözümden görüyorum diyor.
0: Ha tesbihi. Bir yerde bir sorun var yani onu görmüş o.
2: Tabii. Ölçün dedi ölçtüler. Ragıp Usta yani haklı çıktı yani.
0: Ya. Ha. İşte gördün mü?
2: Öyle
0: göz.
2: Ustalar.
0: Bak, teknoloji falan yok o dönemde. Tabii kapıdan ki. Girerken gözüyle
2: ama
0: gördüğünü söylüyor.
2: Usta yani.
0: Maşallah evet, eyvallah evet. Allah rahmet eylesin. Aynen. Şimdi efendim Ali Ekber Çiçek'le özdeşleşmiş olan bu değişimizi Ali Baba'nın çalım şekliyle Serkan'ın divanından dinleyeceğiz. Serkan'ın divanından sonra topluca gidiyoruz. El vurup yâremi incitme tabip diyoruz.

0: Teşekkür ederiz. Serkan, sana ayrı teşekkür ederiz.
1: Estağfurullah, hepinizin eline sağlık.
0: Yoruldun. 2-3'te provada da takıldığımız olmuştu. Şimdi kayıt öncesinde de takıldık ettik ama bu gayet güzel çıktı.
1: Olsun, ben bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Abi. Çok isterdim tanışmayı. Bir de Haydar Haydar'ı böyle canlı dinlemeyi çok isterdim. Oo. Haydar Haydar'ı son zamanlarda çalışıyorum. Daha önce yüzeysel geçtiğimi fark ettim.
0: Hı hı.
1: Son zamanlarda bakıyorum, sağ olsun bilgisini, birikimini esirgemeyen Gülay abime teşekkür ediyorum. Benimle paylaşıyor.
0: Aa, ne güzel.
1: Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum ona.
0: Şimdi bir de tanımış olsaydın, şimdi tanıdığın zaman işine daha farklı giriyorsun. Yani o kaynağı, evet, tanıyorsun ya. Bir de dinlemişsin, görmüşsün, gözünle gördün. Şimdi biz burada Nazif gördü, işte Celal gördü, ben gördüm, Ulaş da gördü. Biz canlı işte yanımızda, biz onun yanında çaldık, söyledik.
1: Ne güzel.
0: Onu gördük ama işte o zaman daha bir farklı bir boyut oluyor, değil mi Celal?
2: Ya, tabii canım, yani birini böyle hayal ederek yani kulaktan duymak başka, bir de canlı görmek başka yani. Onu görüyorsun.
0: Serbest kısmına da farklı şeylerle girerdi o.
2: Yani en azından kişiliği, huyu hakkında, kendisi hakkında gözlemlere sahip oluyorsun. Tabii. Bu bayağı bir değiştiriyor insanı tabii.
0: Allah rahmet eylesin.
3: Amin. Şimdi ben de bir gün Erdal Erzincan'dan işte selam ediyorum buradan ona. Muhabbet ederken dedi ki, ben Alekber Çiçeği gördüğümde dedi, hani elinde mızrap var, çalıyordu dedi. Mızrabı düştü yere dedi. Mızrabı aldım.

0: Bir baktım diyor ortası delik.
1: Ya.
0: Öyle mızrapla çalarmış ve diyor elinden düşecekmiş gibi tutardı diyor.
1: Evet, yumuşak
0: çok tutuyordu. Yumuşak, çok yumuşak hafif tutuyordu. Diyor, tutardı.
1: Yumuşaktı.
0: Böyle doğru. Bir şey hatırladım.
1: Eyvallah. Ya şimdi eskilerle beraber yan yana çalıp da onlardan bir şeyler işte görüp feyz alıyorsun. O doğru. Şey başkaydı. Yani onlardan oturmasından kalkmasından bile feyz alıyorduk. Yani biz şimdi mesela radyoya gittiğimizde o şimdi eski ustalar aşağıda bizim kantinimizde oturdukları zaman biz onların direkt masasına gidemiyorduk. Biz bunu şimdi Nazif ile Celal ile çok konuşuruz. Bizim masalarına davet ederlerse biz gidiyorduk. Şimdi onlar kendi arasında bir yaş iki yaş büyük olduğu zaman şimdi benim mesela rahmetli babam masaya Suat Işıklı geldiği zaman babam ayağa kalkardı. Suat abi hoş geldin de ayağa kalkardı. Bize de örnek oluyordu. Biz de yan masadan şimdi Nazif ile çay içiyorsun mesela. Suat Işıklı geliyor baba ayağa kalkıyor. Veya otururken işte başka birisi varsa öbürü de ondan görüp de ayağa kalkardı. Şimdi bu şeyler gelenek görenek birazcık kaybolur gibi oldu ama biz işte kendi içimize yaşatmaya çalışıyoruz en azından. Değil mi Ayhan?
0: Şimdi o tabii onlara ayağa kalkmaktan bir de şey şöyle bir şey de vardı yani. Bağlamaları diyelim bir yerde duruyorsa sazı hı hı. Kimse dokunamaz.
1: Yok onu, yok tabii. Öyle bir şey.
0: Kimse.
1: Çünkü o perdeleri ayarlamışlar etmişler kendilerine göre aynen bir ahengi öyle. Var. Evet. Kimse şey etmeyecek bozmayacaktı öyle bir düzenleri vardı. Eyvallah. Şimdi neredeyiz Ulaş? Sıradaki türkümüz?
2: Şimdi Ankara'dayız. Mucip Arcuman ve Zekeriya Bozdağ'dan alınan Muzaffer Sarı Sözen hocamızın derlediği Madem Dilber Meylin Yoğdu Bende.
1: Bu da güzel bir türküdür ya. Değil mi Celal?
3: Kesinlikle güzel türkü.
1: Çok güzel bir türkü. Böyle bağlama takımında yakışıyor bu. Nazif yol ver.
4: Son, bir.

0: Şöyle bu Karaca olan hep güzel demeleri baş tacımız ya. Değil mi?
1: Ama bu türkü inanılmaz güzel oldu var ya. Ben bir gittim yani.
0: Vallahi mı?
1: Vallahi
0: ne güzel ya Celal.
1: İnanılmaz. Yani bağlama takım oldu yani.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Oldu.
0: Eyvallah. Celal nereye gidiyoruz şimdi?
1: Şimdi Orta Anadolu'dayız. Büyük ustamız Sarı Recep'ten alınan güzel bir ezgi. Bağlamamın düğümü, isterler öldüğümü.
0: Bu da güzel türküdür Celal.

0: Teşekkür ederim. Şimdi Celal bak, bugün Serkan'ın divan getirmesi bugün bizi daha fazla topladı. Şimdi divan, abdal, işte tamburalar, cura, böyle tam bir bağlama ailesiyle böyle gümür gümür geliyor. Yani bir çalar çalıp söylerken de beni coşa getirdi. Böyle daha
1: Yani
0: güzel oldu.
1: aile tamamlandı
0: Tamam
1: diyorsun.
0: oldu. Bağlama ailesi süper oldu şimdi. Değil mi? Burak.
2: Evet abi.
0: He, sen abdaldasın. Biz tamburalardayız. Burası divan, cura. Tam aile olduk. Evet efendim. Çekirdek aile. Güzel. Şimdi nereye gidiyoruz? Ulaş, neredeyiz şimdi?
3: Şimdi İçel, Silifke'deyiz.
0: Silifke. Silifke deyince duralım biraz.
3: Evet.
0: Değil mi? Silifke'de gür sesli, Allah rahmet etsin, Hüseyin Say. Say mahallesi mi var
1: Evet,
0: orada
1: Say
0: canım?
1: Mahallesi var orada.
0: Sen Silifke'ye gidip geliyorsun.
1: Anamur'a çok
0: Değil
1: gidip
0: mi?
1: geliyorum. Silifke'yi henüz daha görmedim ben. Anamur'a çok gittim ama.
0: Şimdi bir kartvizitini gördüm ben Hüseyin Say'ın. Bayağı bir dolu bir kartviziti var. İnternette onun hayatıyla ilgili bir şeyler okuyayım, ne var ne yok diye de. İngiltere Kraliçesi'nin önünde söylediği söyleniyor. Yani var, öyle bir şey var. Yurt dışında ödüller almışlar Silifke ekibi olarak. Şimdi bir Silifke ekibi, bak o ilk kurulduğu yıllarda halk oyunlarının geliştiği, yani tam kuruluş aşamasının olduğu yıllarda bir Silifke, bir Dirmil ekibi. İkisi de ödül alıyor yurt dışında. Dirmil ekibi de Muzaffer Sarı Sözen Dirmil'e derlemeye geleceği zaman geç saatte gelmişler. Bir şey olmuş. Yolda trafik mi oldu? Ne olduysa artık o yıllarda. Dirmil ekibi gece karşılıyor Muzaffer Sarı Sözen'i. Gece meşalelerle karşılayıp onların önünde bir oyun oynuyorlar. Muzaffer Sarı Sözen çok şey oluyor. Yani
1: Etkileniyor.
0: etkileniyor. Ya diyor, bir şeyler yapmamız lazım falan filan. Kılık kıyafeti işte şey yapalım, şunlar bunlar. Ondan sonra onlar Dirmil ekibi olarak yurt dışına gidiyorlar, ödül alıyorlar. Hüseyin Say'la ekibi de işte Silifke ile beraber ödül alıyorlar yurt dışında. Yani bunlar bizim medarı iftarımız ve süper okuyorlar. Şu Hüseyin Say'ın sesinden dinledin mi Serkan sen?
2: Yok, dinlemedim.
0: Dinlemedin mi?
2: Yok.
0: Dinlemenizi isterim. Yani okuduğu şeyler çok güzel. Yani tam tipik, karakteristik Silifke okuyor. Şimdi bu Silifke'nin tavrında da birazcık farklılık var, değil mi Nazım? Şimdi sen mesela boş gideceksin. Senden sonra biz toplu çalıp cüraya bırakacağız. Silifke'nin de biz bağlamayla tavrını göstereceğiz şimdi. Yayla yollarında göç kater kater diyoruz. Nazım, ver yol bakalım.

0: Hemen cidik bitti ya. İki kuble Silifke'yi de göstermiş olduk. Ama Güray tebrik ediyorum. Cura'da Silifke'de süpersin.
1: Biraz fazla kaptırdık tabii. Evet. Son live vururken ben dedim devam edecek gibi.
0: Üçüncü, yine de üçüncü kurtardık kuble, yani. Üçüncü kublemiz işte. Yoktu. İki kubleyi de bitirdik. Güzel oldu ama. Evet. Celal.
2: Ya, tabii canım Silifke oraları başka bir yöre tabii hareketler açısından
0: Cavit Erden'i de unutmayalım. Silifke'de Cavit Erden'in de bayağı bir rolü var. Kaynak kişi olarak. İkisinin büyük bir katkısı var repertuarımızda. Hem onun. Cavit Erden yanılmıyorsam ekibi de kuranlar arasında. Halk Eğitim Derneği'nde de çalışmışlar. Beraber ders vermişler. O Hüseyin Sayın Rahmetli'nin mahallesinde yaylaya çıkarlarken okuyarak çıkarmış gür sesiyle çocukluğundan beri. İşte o okuduğu zaman mahalle anlarmış ki yaylaya çıkıyorlar.
2: Ama genelde Silifke okuyanlarda böyle doldurarak ağzı okuma vardır. Böyle orada daha böyle kaba sesler de başladır yani.
0: Gür sesi var. Ben çok dinledim. Bayağı gür sesi var. Allah rahmet eylesin. Şimdi bu yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Son türkümüzün anonsunu da Serkan yapsın. Şimdi Serkan bize Samsun'dan emanet.
3: Evet.
0: Değil mi? Sen yap bakalım Serkan. Nereye gidiyoruz? Peki. Son durağımız
3: evet,
0: neresi?
3: Dediğin gibi abi Samsun Çarşamba'ya gidiyoruz. Faik Okutken'in kaynak ettiği,
0: çok
3: Ahmet Yamacı'nın derleyip notalandırdığı güzel bir Samsun türküsü. Samsun türküsü. Sular durulur derler.
0: Efendim programımızın sonunda Samsun'dayız. Çarşamba'nın güzel bir türküsünü seslendireceğiz sizlere. Bizler buradayız. Haftaya aynı gün ve saatte tekrar buluşmak ümidiyle hoşça kalın demeden önce sürçülisan ettikse affola.

Besteci, ut ve cello virtüözü Şerif Muhittin Targan, 1892'de İstanbul'da doğdu. Evlerindeki müzikli toplantıların etkisiyle küçük yaşlarından itibaren müziğe ilgi duymaya başlayan Muhittin Targan, piyano, ut ve cello icra etmeyi öğrendi. Bağdat Konservatuvarı'nın kurucularından olan Muhittin Targan, Batı müziğinin icra şekillerini ut sazına uyguladı. 13 Eylül 1967'de aramızdan ayrılan Selman Şükür, Münir Beşir ve Cemil Beşir gibi ünlü ut sanatçılarını yetiştiren fakat Türkiye'de aktif bir görev alma şansı yakalayamayan Muhittin Targan, Türk müziğinin en önemli şahsiyetlerinden biri oldu.

aslı olan şarkılardan herkese selamlar, sevgiler, güzel bir akşam diliyorum. Hicaz makamında Selahattin Pınar eseri olan Bir Bahar Akşamı Rastladım Size dedik. Programımızı bu şekilde açtık. Şimdi çok özel ve çok kıymetli iki konuğum olacak bu akşam. İlk konuğumu davet edeceğim. Hani bazı insanlar vardır, onlar her dem taze, onlar her dem kaliteli müzik yaparlar ve hiç unutulmazlar. Ve 90'lara gerçekten iz bırakmış çok önemli bir ismi sizinle bu akşam buluşturacağım. Hazırsanız tüm alkışlarınız Jale için.

0: Canım.
1: Canım.
0: Hoş geldin. Ne güzel sözlerdi. Çok teşekkür ediyorum.
1: Şımarmayı o kadar hak ediyorsun ki gerçekten. Siz canım. Şımarın.
0: Canım,
1: siz şımarmayı
0: güzel
1: hak ediyorsunuz.
0: Güzel kalbini severim senin ben.
1: Ben de size şeref verdiniz. Gerçekten gelerek davetimizi kabul ettiler, geldiler. Bizim için mutluluk verici. Çünkü hani derler ya böyle beş parmağın beşi gibi. İşte o kadar az ve o kadar istisnasınız.
0: Koşa koşa geldim. Çünkü ilk geldiğimde de sana bunu kalpten söylediğim gibi yine kalpten söylüyorum. Teşekkür ediyorum. Bir kere çok güzel insansın. Hani güzel şarkı söyleyebiliriz, güzel olabiliriz ama kalp güzelliği başka bir şey. Onun için teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: Bugün
1: ederim.
0: Bir kez daha zengin oldum. Çünkü güzel insan tanıdım.
1: Ay ben canım. De öyle. Ben de öyle. Allah işte
0: kalptendir
1: böyle.
0: Kalptendir bu sözler.
1: Gerçekten çok belli. Çok teşekkür ederim. Canım bu sözleri canım. Duymak bizim için onur,
0: canımsın.
1: Mutluluk verici.
0: Rabbim korusun.
1: Amin. Cemi cümlemizi gerçekten böyle kalbi güzel, sevgiyle atan herkesi. Jale'cim seni şöyle hemen dinlendireyim. Çünkü çok kıymetli bir, biliyorsun, bir dostumuz, çok kıymetli duayen bir yapımcımız var. Bir konuğumuzda ve bir kitap hazırlamış kendileri. Kitabıyla birlikte kendilerini alkışlarla davet edelim. Hakan Eren geliyor. Allah'ım yaş olmayan beyefendidir kendileri.
2: Merhaba efendim.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba.
1: Nasılsınız?
2: Çok iyiyim, teşekkür ederim.
1: Jale Hanım'la da karşılaşmıştınız.
2: O benim kardeşim.
1: Kadim dostu değil mi siz?
0: Evet, yani benim manevi kardeşim.
1: Değil
0: beni rahmetli annem ve rahmetli babamdan sonra ayakta tutan çok önemli bir insan. Çok çok kıymet benim.
1: Ne güzel. Çok. İnsanın hayatında böylesi, öylesi insanların olması
0: onun,
1: ne büyük şans. Ne
0: onun
1: büyük
0: vefası ve dostluğu, yardımseverliği adına bakın bunu da tüm kalbimle söylüyorum ve her yerde söylüyorum.
2: Dur,
0: asfalta kafamı
2: beni.
0: Koyarım.
1: Gerçekten Hakan Eren demiş ki bir zamanlar... Evet. Kim bilir neler anlattınız.
2: Işıklar yandı, perde açıldı, hikaye kitapla başlıyor.
1: Kitapla başlıyor. Ay size soracak inanılmaz sorularımız var. Kendini tanımlamak istersen nasıl tanımlarsın Hakan?
2: Hayal etmediklerini yaşayan, hobisini profesyonel mesleğe çeviren ender insanlardan biri olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum bir
1: yaşayan
2: kere.
1: Yaşayan ve yaşatan diyebilir miyiz?
2: Kesinlikle. Diyebiliriz.
1: Değil mi? Evet. Kim bilir hangi
2: yaşatan,
1: isimleri bizlerle buluşturdunuz?
2: Yaşatan hem de hiç hayal etmediğim şeyleri yaşayan bir insanım.
1: Ya.
2: Mesela. Ne bileyim seninle programa çıkacağım hiç hayal etmezdim.
1: Ya çok tatlısınız. Ben de öyle. Benim
2: Jale mesela
1: umudur.
2: Kardeşim gibi olacağını hiç hayal etmezdim.
0: Ya. Gerçekten. Ya.
2: Ne bileyim ben Metin Özülk ile beraber çalışıyoruz. Metin'le beraber çalışacağımı, Eda ile beraber sahne yapacağımı, Sibel Alaşlı kardeşim gibi olacağımı hiç hayal etmezdim.
1: Gerçekten ben
2: bir sürü
1: de
2: böyle, bir sürü
1: hayal,
2: böyle.
1: Hayal edebilirdim belki de değil mi? Hayal edebilirdik. Acaba olur muydu?
2: Ben hayal etmediğim halde yaşadım diyorum işte. Benim orada problemim.
1: Hayal bile etmemiştiniz.
2: Yok, ben böyle tesadüf eseri sektöre düştüm. Hiç aslında yokken.
1: Nasıl düştünüz bu
2: arşivcilik,
1: nasıl düştünüz?
2: Arşivcilik işte.
1: Ya bakın, arşivcilik işte. Radyoculuk ve yapımcılık.
2: Yok, arşivcilikten dolayı radyoculuğa aldılar beni.
1: Evet. Peki şöyle yapalım. Ay soracak o kadar çok sorum var ki. Bir şarkı söyleyelim mi? Şefim biliyorsunuz biz müzik kanalındayız
2: evet.
1: Şu an. Şarkı,
2: o zaman Jale...
1: Çok şarkı. Aslında buyurun o zaman. Jale'cim tüm şarkılarıma eşlik ediniz.

0: Çok teşekkürler. Ay böyle spontan harika olmuyor mu? Bak benim gibi hiperaktif o da oturamıyor.
1: Ben hiç sevmem
0: onu. Vallahi ama nasıl belli.
2: Biz bunu sahnede tutamıyoruz.
0: Vallahi ne yapıyorsun? Jale sahnede tutamıyorsun.
1: Bu en kibar halim.
0: Açıyor hanım hanımcık diyorsun. Ne yapıyorsun mesela sahnede?
1: Çok fenayım ya. Çok kudurum. Göksel iyi bilir.
0: Öyle mi?
1: Bizim
2: orkestrada
0: iyi bilir deyince söyle bir ses ver oradan. Çünkün. Ver bir çünkün.
1: Sahnede ne yapıyorsun diyor.
0: Fena. Ne yapıyor? Sizin aranıza falan mı geliyor?
2: Metin Özülkün'ün şikayeti. Beni bu çok yoruyor diye.
3: En çok ben yoruyorum Metin. Sahnede.
0: Sen.
3: Ya ben...
0: Hiç de öyle durmuyor. Ay dur oturalım ama bak kamera tamam, açımız doğru. Şey olmasın zorlaşmasın öyle böyle
1: mi?
0: Bir.
1: İyi mi?
0: Hakikaten bir sahnene gidelim. Var mı bir yerlerde şu anda bir sahnemiz?
1: Var.
0: Neredesin?
1: Şimdi Moda'da ayda bir çıktığımız bir mekan oluyor.
0: Kaç kişisiniz şimdi 90'lar? Bir grup çünkü. Doğru mu?
2: Minimum 5 kişi. Burada. Minimum 5 kişi. Ha,
0: anlatsanıza hatun. Biraz 90'lar
2: Metin
0: grubunu.
2: Metin Özülkü şefliğinde. Tamam. Eda Özülkü oluyor. Sibel Alaş oluyor. Jale oluyor. Erdal Çelik oluyor. Ümit Sayın oluyor.
0: Ne diyorsunuz?
2: Reyhan Karaca oluyor. Ferdanlı Yarkın oluyor. Uhte Seçil oluyor. Şimdi... Hazal oluyor. Kadro istediğim
0: Hayır,
2: gibi değişiyor.
0: Hayır bunlar dönüşüyor mu? Yoksa hepsi bir arada mı?
2: Hepsi bir arada olduğumuz da oldu yalnız.
0: Ay hepsi bir arada.
2: Festivallerde
0: şimdi biz
2: falan
0: aslında
2: öyle.
0: Değerli izleyenler hepsini davet etmeyi düşündük. Bu kameradayız. Hepsini davet etmeyi düşündük. Dedik ki ekiple toplantı yaptık. Sahnemiz almaz dedik. Baksanıza evet. Biz küçük buraya sığamayız. Enerji patlamasını da düşünemiyorum.
2: Bursa Festivali'nde 15 kişi çıkarttığımı
0: muhteşem.
2: Biliyorum.
0: Muhteşemsiniz.
2: Ya en son Çanakkale Festivali'nde 12 kişiydik galiba değil mi? 12 kişiydik.
0: Ya bu isimler zaten hani altın harflerle adını yazmış, hala yazmakta olan isimler. Ne olur bir gün beni de davet edin.
2: Bekliyoruz onun için.
1: Gurur duyarız.
0: Ben de.
1: Gurur duyarız gerçekten.
0: Onur duyarım sizlerle birlikte olmaktan. Buradan tüm arkadaşlarımıza, büyüklerimize, abilerimize de tüm 90'lar grubuna sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Bir şöyle bir bir müzik alalım. Bir müzik. Selam da bizden böyle gider yani. Değil mi şefim? Değerli şefim, Tarkan şefim böyle gider bizden de selam müzisyen kardeşlerimize, büyüklerimize. Şimdi şöyle bir soru hazırladım ben. Dedim ki bugüne kadar acaba hani elinize geçen en değerli müzik arşivi plak hangisiydi diye sorsam.
2: Ah, eskiden İstanbul'da çok sahaf vardı biliyor musunuz? Böyle bit pazarları çoktu.
0: Evet.
2: Onları dolaşırken böyle insan aradığı şeyi bulduğu anki heyecanı anlatamam size. Mesela Türk popunun başlangıcı Bak Bir Varmış Bir Yokmuştur.
0: Evet.
2: O asıl taş plak olarak çıkmıştı.
0: Ha, şöyle Bak Bir Varmış evet. Bir Yokmuş.
2: Türkçe sözlü
0: eski
2: ilk şarkıdır o.
0: Nasıldı? Güzel bir kız yaşarmış boğaz içinde. Falan.
2: Mesela o taş böyle plak çıkmıştır. Ondan sonra 45'lik devri başladığı zaman 45'ini basmışlar mesela. Ben ilk zamanlar onu çok uzun süre aradım. Bulduğum zamanki heyecanımı, eve koşamamı unutamam. Bir de mesela şeyi çok aramıştım.
0: En değerli plak mı?
2: Yok mesela. En değerli plak değil ama o aradığımın peşine Ay. Düşmek başka bir şey. Benim çok uzun Müzik süre aradıp da peşine düşüp de bulduğum İtalyanların en ünlü şarkıcısı Mina vardır.
0: Evet.
2: Mina'nın Türkçe plağı.
0: Mina'nın Türkçe planı.
2: Evet.
0: Vay canına.
2: Mina'nın Türkçe planı çok peşine düşmüştüm ve kapaklı, orijinal kapaklı
0: Şu anda
2: olmuştum.
0: Hala hazırda var mı sizde arşivde?
2: Var tabii canım. Benim Nerede böyle bu? Bir, benim böyle bir oda dolu.
1: Onun arşivi görsen var.
0: Ay keşke şimdi ben kameraya alıp senin arşive girmek isterdim Hakan Bey'in diye.
2: Onu bir gün şeyle cover çalışması yapıyoruz. Emel Mefitoğlu bende. Emel böyle yapıyor. Beni bu odaya kapat. Bir ay kalayım bu odada.
0: Vallahi doğru. Şimdi tabii zaten bizim kıymetli izleyicilerimiz de müzik aşığı. Sizlere de bayılıyorlar. Şu anda senin gibi nasıl heyecanlanan insanlar olduğunu tahmin edebiliyorum. Ve bu özel seslerden bir tanesi şu an burada.
1: Evet. Canım.
0: Plak var değil mi? Plak dönemine yetişenlerdensin sen de.
1: Ben tabii 1986 benim ilk çıkışım Süreyya albümüm. O zaman kaset ve plaktı.
0: Ne diyorsun? Plak gördü. Kaset gördü, CD gördü. Başka ne vardı?
1: Hala gerisi? Var plak. Bizim evet. Şimdi 90'lar 1, 2 ve 3 çıkardı Hakan.
0: O zaman bir dakika bir şarkı rica edelim. Gülsen'in tenin. Var
1: çok
0: mı
1: sevdiğim.
0: Yeni taş plakta? Ay ama Gülsen'in
1: çok
0: tenin.
1: Sevdiğim bir
0: yani
1: şarkı.
0: Yani hemen şöyle sözlerini de çok aslında farklı bir parça bu. Değil mi Jale?
1: Ben senden kendi pek dinlemeye tek alışık sahnelerimde
0: bunu okuyorsun.
1: Şöyle kalın bir dosyam var. Orada milyon tane şarkı var. Her tür müzik var.
0: Müthişsin. O zaman
1: halay da halay var.
2: İstekleri cevaplamadan duramaz. Eğer ki bilmiyorsa da haftaya gelin çalışacağım.
1: Çalışırım.
2: Öyle.
0: Müzik aşktır gerçekten. İşte böyle kalıcılar da, müziği yaşatanlar da böyle aşkla söyler.
1: Şarkı
0: Şimdi Gül senin tenin diyoruz ve Hadi Şahane. Bakalım.

0: Harikaydın ya, maşallah.
1: Yavaş yavaş ısınıyorum.
0: Maşallah. Sen bu kitabı okudun mu Jale'cim?
2: Okudum. Bir çırpıdayım.
0: Valla. Ya bu kitabı yazarken...
3: O yazarken yanımdaydı zaten.
0: Böyle mutlaka okumamız gereken neler var? Biraz ya, bahseder misin?
3: Biraz bilgi içerikli bir kitap diyeyim daha çok. Türk pop tarihi hakkında ama Türk pop tarihi değil. Belirli dönemlerin makalelerini yazdım. Ama daha yani bunun gibi 15 cilt yazabilirim de çok uzun bir zaman lazım. Ve ben yıllardır bu kitap yazma işini erteliyordum, yazamıyordum. Mecburiyetten yazdım kitabı.
0: Mecburiyet, neden mecburiyet?
3: Geçen sene tam...

0: Bir sene önce bu zamanlar ben biraz kötü bir hastalık geçirdim.
1: Aa, geçmiş olsun.
0: Evet, pek sevmediğimiz bir hastalık,
1: öyle
0: kanser
1: mi?
0: geçirdim.
1: Aa,
0: Hastanede
1: geçmiş
0: yazdım
1: olsun.
0: ben bu
1: Ne
0: kitabı.
1: diyorsun? Şimdi iyi sağlığımız,
0: Evet,
1: sıhhatimiz iyi. Belki
0: şükür.
1: böyle bunu yazarken bütün böyle her şey aktı gitti. Negatif
0: Zamanın
1: ne
0: nasıl
1: varsa.
0: geçtiğini anlamadım, biliyor musunuz?
1: Çok
0: Terapi gibi
1: güzel.
0: geldi bana. Yani kendimi tedavi sırasında buna verdim.
1: Evet.
0: Nasıl geçtiğini hiç anlamadım. Çok iyi geldi. O yüzden ben hep böyle diyorum. Eğer ki herkesin başına böyle hastalıklar gelebiliyor, hiç ben
1: Elbette.
0: ummadığımız, hayattan vazgeçmeyin.
1: Evet.
0: Kendinizi iyi
1: Çok
0: hissetmek için
1: önemli.
0: bir şeyler yapın.
1: Müzik de iyileştiriyor değil mi?
0: Değil mi?
1: Aa,
0: Müzik iyileştirir
1: iyileştirici
0: zaten.
1: ruhuna
0: Müzik
1: inanıyoruz
0: kesinlikle
1: hepimiz. Ha?
2: iyileştiriyor. Kesinlikle müzik
0: Kesinlikle.
2: iyileştiriyor.
1: Peki şu anda pop müziğinde hani gelinen nokta size göre nasıl? Nasıl buluyorsunuz pop müziğini? Şu anki genç nesili, şu an bu müziği yapan kişileri.
2: Ya ben her zaman için gençleri destekleyen
1: Destekliyorsunuz.
2: tarafım.
1: Evet.
2: Çünkü o yollardan ben de geçmiş bir insan olduğum için benim çok beğendiklerim var içlerinde.
1: Ah.
2: Ama hani bana hiç uymayanlar da var. Ben dediğim gibi ben bir de hani sadece beni birçok kişi üzgünüm son geceler
1: Doğru.
2: böyle hani hep damar şarkılarla biliyor ama ben çok farklı ters köşeler yapan bir şarkıcıyım sahnede. Onun için çok öyle hiç ummayacağın birçok ters köşe yeni genç arkadaşlardan
1: Mesela
2: takip ettiklerim var.
1: isim ver.
2: Semicenk hayranıyım acayip
1: Ha.
2: derecede mesela.
1: Valla süper.
2: Tabii.
1: Kadınlardan var mı?
2: Kadınlardan var, çok
1: Mesela.
2: var. Şöyle söyleyeyim mesela Ceylan Ertem'i çok seviyorum.
1: Çok
2: Melek
1: güzel evet.
2: Mosso hayranıyım.
1: Ha.
2: Zeynep Bastık'ta benim genç kızlığımı görüyorum.
1: Ya.
2: Tabii o da kuduruk, ileride daha da kuduracak
1: Ne
2: bence
1: diyorsun?
2: yaşı ilerledikçe. Çok var yani,
1: Peki.
2: rock gruplarını seviyorum.
1: Seviyorsun.
2: Seviyorum
1: Nefis,
2: yani.
1: harikasın. Ve
2: Ama hani
1: kendini de
2: hiç...
1: güncel tutuyorsun ama sen. Şimdi bak bu
2: Kesinlikle.
1: isimleri
2: Takip ediyorum.
1: biliyorsun,
2: Takip ediyorum.
1: seviyorsun.
2: Evet.
1: Dolayısıyla takip ettiğine göre
2: Çünkü
1: çok
2: benim
1: önemli bir şey.
2: tek
1: Güncel tutuyor
2: sahnelerim
1: kendisini.
2: 3-4 saat sürüyor. Oraya mesela ben playlist yapıp çıkamam sahneye. Çünkü benden her şeyi bekliyorlar.
1: Değil mi?
2: İlk 5 şarkı belirlerim. Ondan sonrasını gelen misafirler belirliyor. Belki çok ağır misafir gelir.
1: Ha,
2: İşte,
1: duruma göre. Sanat müziği
2: peki.
1: de okursun mesela.
2: Okurum ama rahmetli Şan
0: Her
2: Hocam,
0: şeyi okuyor.
1: valla.
0: Ben bir şey söyleyeceğim.
2: Rahmetli
0: Dur.
2: Şan Hocam şöyle öğretmişti, çok özür dilerim. Nur içinde yatsın Belkıs
1: Amin.
2: Aran. Sen sanat müziği eğitimi almadığın için haddini bileceğin şarkıları oku derdi. Daha
1: Oo.
2: güncelleri seçerim ben.
1: Oo, çok.
2: Bilirim, haddimi
1: Ay
2: bilirim. Türkü
1: estağfurullah.
2: okurum. Halay,
1: Ben de öyleyim
2: acayip
1: biliyor musun?
2: halay
1: Şimdi
2: repertuarım.
1: bir bakarsınız işte bir bahar akşamını söyledik. Şimdi mesela şefim diyorum ki Leylim Ley mi desek acaba? Diyelim mi?
2: Neden olma? Ay ne
1: Hadi
2: güzel.
1: evet.
2: Aa, sürpriz
1: Buyurun
2: oldu.
1: lütfen.

0: Jale. Bravo. Güzel olmadım ama, işte farklılık.
1: Ama değişiklik. Senden dinlemeyi en sevdiğim şarkıyı söylemezsen programı bitirmem.
0: Aa, ne?
1: Yaşamak yalan belki.
0: Aha.
1: Yani o kadar çok albüm yaptın.
0: Evet.
1: Senden en çok dinlediğim şarkı o.
0: Ne diyorsun?
2: Gelirken bir de dua, söyledi. Onu bir söyleyecek benim için de.
0: Ya.
2: Evet.
0: Yani öyle o, bir de ben böyle.
2: Senin haberin yok, o kendi kendine karar verdi.
0: Değerli izleyenler, ben bir sanat müziği albümü yapmıştım. Hatta ismi neydi biliyor
1: çok
0: musunuz
1: güzel
0: albümün?
1: Albüm.
0: Aslı olan şarkılar.
2: Ay, çok
0: evet,
2: güzel.
0: Programımızın
2: evet
0: ismi gibi. Aynalar. Orada aynaları da
1: evet,
0: okumuştum.
1: Metin Ergüney.
0: Hatta önümüzdeki hafta nasipse aynaları okuyalım.

0: Hakan Eren istemiş.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Söylemez miyiz?
1: Sesine o kadar yakışıyor ki.
0: Ay çok teşekkür ederim.
1: O kadar
0: ederim.
1: Güzel söylüyorsun ki bunu.
0: Sağ olun.
1: Her dinleyişimde ay. Böyle oluyor.
2: Gelirken
1: gerçekten.
2: Dinledik arabada.
0: Ciddi olamam.
1: Arabada dinledim. Dedim ki bak bu şarkısını çok seviyorum dedim. Ben bilmez miyim
0: ne
1: dedim.
0: Ne mutlu sizin gibi üstadlar, sizin gibi kıymetli hocalar tarafından dinlenmek ve sevilmek. Ne kadar değerli. Ne yapalım? Kulakların pasını silsin sevgili Jale.
2: Bir kuduralım hafiften.
0: Ne dersin? Olur mu? Jale'cim.

0: Kolay kolay var mesela.
1: Evet, hayat hep kolay olsun inşallah.
0: Amin.
1: Sözlerini Aysel Gürel yazdı.
0: Ay, Allah rahmet
1: Benim
0: eylesin.
1: Son nefesime kadar Garo Mafyan, Aysel Gürel, Zeynep Talu, Seda Akay, ilk albümlerimdeki şarkılar. Onlara sevgi, saygı ve şükranlarım.
0: Hürmetler, sevgiler.
1: Her zaman.

0: Ay havama girdim.
1: Ay havaya girmişken hemen devam edelim. Jale'nin diğer şarkısıyla. Evet evet Jale'den istiyorum.
0: Tam kuduralım.
1: Vallahi hadi. Kara sevda diyelim mi şefim?
0: Barış Manço.
1: Buyurun.
0: Sevgi, saygı ve rahmetle.
1: Sevgilerimizi gönderiyoruz. Buyurun.
2: Evet.

0: kocaman alkışlar.
1: Bravo.
0: Gerçekten muhteşemsin. Çok iyi değil miydi peş peşe?
1: Çıldırıyoruz bundan.
0: Sahnede evet çıldırıyoruz. Bir şey söyleyeyim bak bizim sahnemizde de neydi ismimiz? Aslı olan şarkılar.
2: Bu kadar.
0: Aslı bu, nesli bu, efendim bu işin aslı neyse biz de onu yapıyoruz.
2: Bu kibarlaştırılmış hali.
0: Ne diyorsun ya? Hani Kara Sevda da şöyle okunmaz.
2: Sen var ya.
0: Yani bir ritme böyle şey yapmamız lazım.
1: Neler yapıyorsun?
0: Mesela ne yapıyorsun Jale? Göstersene Allah aşkına. Ne yapıyorsun? Gitarı alıp gitarı çalıp yere mi atıyorsun?
2: Şimdi şöyle bir şey var. Bizde Çağrı var. Çağrı'nın keman çalıyor.
0: Evet.
2: İbrahim Demirtan var. Saksafon çalıyor. Evet. Metin de gitarı. Yani Metin'i kudurttum o. Uslu bir çocuktu.
1: Metin Özel'e geliyor. Monitörün üzerine ayaklarını koyuyor. Tabii tabii. Falan
0: ah canım
1: böyle.
0: Benim.
2: Bu ara son. Özür dilerim ben. Devam ettim. Alışmış ya kadın. Orada sahnedeki.
0: Kadın alışmış. İdare edelim dedim çocuklar.
2: Ay orada onlar güzel harikasın. Solo yapıyorlar. Ben bu arada gidiyorum arkada kızları kudurtuyorum. Seyircilere kudurun daha kudurun diyorum. Nereye kadar
0: ama
2: kuduracaklarsa.
0: Ama böyle eğlenelim böyle hani derler. Ay kurtlar döküldü saçını şu
2: ya biz Karadeniz kızıyım ben.
0: Karadenizli misin?
2: Artvin Hopa. Oo. Ve benim rahmetli annem çok neşeli çok kuduruk bir kadındı. Nur içinde yazdım. Babam da Karadeniz havaları çaldı mı şöyle yavrum tutamıyorum omuzları derdi. Vallahi
0: bunu niye daha önce söylemedin Şahin Hanım? Aileden yapardık bir Karadeniz Allah. Sen nerelisin?
1: Diyarbakır. Diyarbakır.
0: Diyarbakır güzel bağlar.
2: Hanım Elorke. Varus gibi çalar. Delale Lorke.
0: Ali Paşa mahallesinde.
1: Delale Lorke.
2: Lorke oynar bizde kızla. Delale Lorke.
1: Lorke, Lorke,
0: Lorke. Ama şimdi Lorke bunu söyledik.
1: Ben folklor hocasıydım.
0: Folklor hocasıydın. Bak neler öğreniyor.
1: Konservatuara gittim. Folklor hocalığı yaptım. Liseler arası yarışmada okul yarışırdım çok.
0: Ne yapmadın mesela Hakan? Onu söyle.
1: Sonra bıraktım.
0: Valla muhteşem.
1: Üniversite zamanı ama üniversite zamanı.
0: Peki ben şimdi sana aynı soruyu sormak isterim. Yeni nesil, yeni jenerasyon popüler şarkıcılardan kimi beğeniyorsun? Mesela kiminle çalışmak, ona proje yapmak isterdin?
1: Ya şimdi yeni nesil şarkıcıları şöyle beğeniyorum. Aslında popüler müzik, pop müzik yani.
0: Evet.
1: Popüler, şu anki ne popülerse onu yapılıyor aslında. Hani şikayet ediyorlar ya şimdiki şarkılar şöyle böyle değil. Hayır şu anda ne yaşanıyorsa onlar şarkı haline geliyor.
0: Değil mi?
1: Ve ben yeni nesil şarkıcılığını çok seviyorum. Mesela Gülizayla'yı çok beğeniyorum.
0: Aa ne güzel.
1: Çok severim Gülizayla'yı.
0: Onları kendisini davet edelim.

0: Manifest'i çok beğeniyorum.
1: Hepsini davet edelim, gelsinler. Kapımız herkese açık. Belki onlarla da proje yaparsın ha. Belli mi olur?
0: Yaparım.
1: Aslünel'i de yaparsın belki bir proje.
0: Yaparım. Sana zevkle yaparım.
2: Ya! Gözleri parladı.
1: Değerli izleyenler, bunun sözünü aldık.
2: Gözleri parladı.
1: Bakayım gözler.

0: sonunda duramıyoruz.
1: Ama bu bizim kudurma şarkımızdı. Ay. Neyi biliyor musun?
0: Evet.
1: Biz şimdi yaklaşık 9-10 sene Neşe Karaböcek'in menajerliğini yaptım ve onunla birlikte sahneler yapıyorduk. Ben sunuculuğunu yapıyordum. Sonra Neşe Hanım geç vokale diyordu. Jale de bize vokale geliyordu. Neşe Hanım hayran olduğu için.
0: Ay ne güzel şeyler yapmışsınız.
1: Biz bu şarkı kudurma şarkımızdı.
0: Peki o zaman bir şarkı kudurma daha şarkımızdı. Var şimdi. Bir hikayesini çok kısacık senden alacağım. Çünkü bittik.
1: Hangisi?
0: Programımız bitirdik. Kapatıyoruz.
1: Hangisi?
0: Hoş görsen diyelim finalde. Ama onun bir hikayesi vardı evet. Biliyorum. Şimdi, hemen anlat kısaca.
1: Fikret Şeneş sözleridir. O Enrico Macias'ın şarkısını. Fikret Hanım'ın yazdığı sözlerdi. Fikret Hanım'ın yazdığı bütün sözler 50 yıllık Kemal Bey'e olan aşkına yazılmış. Bir kişiye yazılmış sözlerdir. Bütün şarkıları.
0: Bütün şarkılarını
1: bütün şarkıları
0: Kemal
1: bir kişiye,
0: Bey'e
1: Kemal
0: yazmış.
1: Bey yazmıştır.
0: Fikret Şeneş.
1: Bu şarkıyı yazdığı Fikret. Zaman Kemal Bey'e bir barışıyorlar, bir darılıyorlar. Yine bir darılma zamanları gelmişler. Gelmiş arkadaşlar demiş ki, ya demişler Kemal Bey'e ne darılık yapıyorsun? Hoş görsen diye şarkı yazmış insansın sen. Olur mu böyle şey diyor. Fikret Hanım ne cevap veriyor biliyor
0: ne
1: musun?
0: Ne diyor?
1: Ben hoş görsen dedim. Hoş gör ben demedim diyor.
0: Oo, sen hoş gör. Çok güzelmiş. Bu hikaye için çok teşekkür ediyorum. Konuk oldun, kitabınla geldin, şerefler verdin. Çok
1: ediyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum efendim. O zaman bu güzel şarkıyla finale
1: hoş
0: gidelim.
1: Hoş görsenden değil mi?
0: Hoş görsen diyelim efendim. Jale'cim sonsuz teşekkürler. Hadi bakalım.
2: İyi
0: hoş görsen.

önümüzdeki salı günü yine sürpriz değerli konuklarımla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Lütfen bizimle kalın. Aslı olan şarkılarda kalın efendim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. İyi akşamlar.

0: Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner. Sensiz yapamıyorum.
1: Hani böyle duygusal girdim ya. Yine çok özel, duygusal şarkıların adeta prensi. Alkışlar sevgili Keremcem için.

Geleceğimize dair planlarımız, umutlarımız, kaygılarımız var. Bunlar çok doğal. Bir yandan da aklımız, fikrimiz geçmişte. Geçmişi özlüyoruz. Bu da çok doğal. Geçmişi özleyip de TRT'nin o birbirinden iddialı müzik eğlence programlarını özlememek olur mu peki?

0: Nerede o eski programlar dediğinizi duyar gibiyiz. Nerede olacak ki? TRT arşivinde güven ve huzur içinde hepsi. Biz o unutulmaz programları arşivden evlerinize getiriyoruz. Teletempo 1984 yılının unutulmaz müzik programlarından. Ümit Tunçak'ın sunumuyla yayın hayatına başlayan Teletempo'da Türk pop müziğinin sevilen isimleri de var, dünyaca ünlü yorumcu ve toplulukların seslendirdiği şarkılarda. Gelin ayda bir kez ekrana gelen programın ilk bölümüne birlikte göz atalım.
1: Sevgili seyirciler, değerli müzikseverler, yepyeni bir programla karşınızdayız bu gece. Adı Tele Tempo. Tümüyle hafif müzik içerikli Tele Tempo'da yerli ve yabancı sanatçıları izleme olanağı bulacaksınız. Bu ilk programa başlarken yapım ve yayında görev alan tüm arkadaşlarım adına hepinize neşeli dakikalar diliyorum. Söz ve müziğini yazdığı parçasında Kayahan Açar'ı getiriyoruz karşınıza. Bir Yer Var Güzelim. Düzenleme Ümit Eroğlu'ya ait.

0: çekmedin sen. Bir yer var sevgilim, bir yer var güzelim. Tut elimi gidelim.
1: TRT Tempo, temposu yüksek, müziği bol bir program. Dönemin en sevilenleri bu programa konuk olmuş demiş miydik? Kayahan da o isimlerden işte. Müzik geçmişi daha eskilere dayansa da 1978 Eurovision şarkı yarışması için bestelediği İstanbul Hatırası adlı şarkıyla tanındı. Bir Yer Var Güzelim, Kayahan'ın 1981 yapımı ilk uzun çalarında yer alan şarkılardan. Canım Sıkılıyor Canım, Nar Tanem, Bu Gece Sen Daha Güzelsin gibi Kayahan klasikleriyle de bu albümle tanışmıştık zaten.

0: Bir yer var sevgilim, bir yer var güzelim. Görmedin, işitmedin sen. Bir yer var sevgilim, bir yer var güzelim. Tut elimi, gidelim sevgilim.
1: Teletempo özenle hazırlanmış bir müzik programı. Ünlü sanatçılar yalnızca şarkılarıyla değil, fotoğraflar eşliğinde anlattıkları hayat öyküleriyle de evlere konuk olmuş.
2: Sevgili seyirciler, bu geceki programımızda fotoğraflarıyla birlikte kısa hayat öyküsünü sunacağımız sanatçımız...

0: Evet, Ferdi Özbeğen. Hoş geldiniz stüdyomuza.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Neden Autumn Leaves acaba?
1: Autumn Leaves çünkü müziğe başladığımız yıllarda Autumn Leaves ve benzeri parçalar çalardık.
0: Ve böylece geçmiş yıllarda dönerek başladık konuşmamıza. Şimdi fotoğraflarınıza gelelim ve sizin ilk fotoğrafınız 20 aylık altına not düşmüşsünüz. Bu nerede çekildi acaba?
1: Bu İstanbul'da Taksim gezisinin eski hali.
0: Annenizle?
1: Annemle birlikte, evet.
0: Sonraki fotoğraf?
1: Sonraki fotoğraf 2 yaş 4 aylıkmışım. Babamla birlikte Taksim Meydanı'nda. Arkada Kristal Gazinosu, eski Türk müzikisinin çok büyük değerlerinin çalıp okuduğu çok önemli bir gazinoydu zamanının.
0: Ondan sonra bir fotoğraf daha.
1: Evet, bu da arkada görülen Vali Konağı Caddesi ve Maçka Parkı. İşte annem beni hava güzel olursa, fırsat
0: çocuk
1: olursa
0: parkına götürürdü,
1: çocuk parkına getirirdi.
0: Bu kez kalabalık.
1: Bu kez kalabalık. Aşağı yukarı bütün ailem burada gibi. Büyük annem, anneannem, dedem, yengem, dayım, annem, babam ve dayımın oğlu.
0: Bebek, dayınızın oğlu. Siz biraz daha büyüksünüz.
1: Biraz da 1,5 yaş büyüğüm. Evet,
0: evet. Fotoğraflara kısa bir ara verelim ve müziğe dönelim. Müziğe ne zaman başladınız?
1: Müziğe profesyonel olarak 63 yılının 2 Ağustos'unda başladım.
0: Ondan önce herhangi
1: ondan
0: bir
1: önce
0: çalgı?
1: Ondan önce amatörce akordeon çalıyordum.
0: Ne çalıyordunuz, hatırlar mısınız?
1: Akordeonla valsler çalıyorduk. Tangolar çalıyorduk.
0: Mesela?
1: Mesela neydi ya? Adios Muchachos vardı bir tane.

0: akordeonla çalıyordunuz.
1: Çalmaya çalışıyordum. Unutmuşum zaten evet. parça.
0: Sonra piyano ne zaman girdi?
1: Sonra piyano İktisat Fakültesinin birinci sınıfından ikinci sınıfına geçerken annem sınıf geçmeye diye sağladı bana.
0: Piyano. Kolay alışabildiniz mi akordeondan sonra?
1: Akordeona karşı pek fazla kabiliyetim yoktu ama piyanoyu çok seviyordum. Daha küçük yaşlardan böyle piyanolara karşı büyük bir sempatim var.
0: Evet. Fotoğrafları seyretmeyi sürdürüyoruz. Elimizde bir tane daha resminiz var.
1: Evet. Yine Maçka Parkı'nda annemle birlikte.
0: Oraya çok gidiyordunuz herhalde.
1: Evimiz çok yakındı.
0: Geziyordunuz. Elinizde bir de oyuncağınız var.
1: Evet. Kamyonumuz.
0: Sonra?
1: Sonra işte boyumuz büyüyor yavaş yavaş. Biraz da değil mi? Kilo almaya başlamışım.
0: Evet.
1: O zaman. Evet.
0: Bir de sandalyenin üzerine çıkmışsınız.
1: Sandalye üstüne çıkıyorum. Daha uzun görüneyim diye herhalde. Bayılırdım sandalye üstüne çıkıyorum.
0: Dolaşmayı herhalde çok seviyorsunuz. Çünkü elimizdeki fotoğrafların çoğu dolaşırken çekilmiş.
1: Evet. Evet. Anneannem, annem ve ben. Beyoğlu'na çıkarken. Taksim Meydanı yine.
0: Seyircilerimiz herhalde merak edecektir. Ferdi Özbey'in ilk oyuncağı, böyle çok sevdiği oyuncağı hangisi diye bu resimde herhalde onlar var. Değil mi?
1: Evet. Burada şimdi bir tahta köpeğim var.
0: O elinizde?
1: Evet. O elimde. Bir de atım var.
0: Adı var mıydı köpeğinizle atınızın?
1: Köpeğin adını bilmiyorum ama atın ismi Barış'tı galiba.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Evet, müzik dedik. Müzikte daha sonra profesyonel olarak 63'te başladım dediniz. 1965 yılında ilk kez Ferdi Özbey'in adını Altın Mikrofon yarışmasında duydum.
1: Evet, evet.
0: Orada finalistler arasındaydınız.
1: Finalistler arasındaydım.
0: Ve hangi parçaydı Ferdi Özbey'in?
1: Sandığımı açamadım, loy loy. Bir dinleyin.

0: Loy loy.
1: Kaçıncı olmuştunuz bu yarışmada?
0: Bu yarışmada büyük bir jüri vardı. Ülkemizin tüm müzik otoritelerinden, hem klasik müzikten, hem Türk sanat musikisinden, hem de hafif batı müziğimizden. Bu jüri önünde 110 orkestra içinde birinci oldum. Sonra halk önündeki yarışmada da dördüncü oldum efendim.
1: Evet, daha sonra fotoğrafları bakmayı sürdürelim. Bu fotoğrafınız, çok şık giyinmişsiniz.
0: Evet. Çok şıkız. Bu herhalde bahar ayı olsa gerek. Annem, babam ve ben. Bir Beyoğlu yürüyüşü yine. O zaman İstanbul'da gezip tozulacak bir Beyoğlu Caddesi vardı.
1: Öyle şık mı giyiniliyordu?
0: Bir hafta evvelinden hazırlanılırdı Beyoğlu'na çıkılacak diye.
1: Sonra?
0: Sonra bu bizim oturduğumuz evin sokağı. Annem ve ben ilkokula başlama yıllarım olsa gerek.
1: Nerede başladınız ilkokula?
0: Işık Lisesi'nde başladım.
1: İstanbul.
0: Evet. Sonra ikinci sınıftan, üçüncü sınıftan itibaren de İzmir'e geldim. İzmir'de devam ettim.
1: Seyircilerimiz ilkokula. Genellikle sizi İzmirli olarak biliyorlar Ferdi Özmen.
0: Hayır, ben İzmirliyim. Yalnız 40 günlükken İstanbul'a gitmişiz. 7 yaşına kadar İstanbul'da, tekrar İzmir.
1: Evet, İzmir dedik. Bir fotoğraf daha. Oldukça şişmanlamışsınız bu kez. Bakalım seyircilerimiz evet. Sizi tanıyabilecekler mi? Hangisi sizsiniz?
0: Bu sağdaki şişman benim.
1: Nerede bu fotoğraf?
0: Bu İzmir Fuarı'nda, Kaskatlı Havuz. Hemen stüdyomuzun önündeki, bildiğiniz gibi.
1: Ha, gece çekilmiş. Fuarı, evet.
0: Gece
1: evet.
0: Manzarası. Işıklar, fıskiye falan değişik tabii. Eski hali fuarı.
1: Ve askerlik geliyor. 1965'te altın mikrofon dediniz. Bu askerlik yılları ne zaman acaba?
0: 67-69 arası.
1: Nerede yaptınız askerliğinizi?
0: Sivas'ta. Sivas'ta yedek subay öğretmendim. Sonra eğitim esnasında çekilmiş bir resim.
1: 1967-69, 17 yıl öncesinin önce. Bir fotoğrafı. Ve evet, elinizdeki efendim. En son fotoğrafınız bugünün piyanist şarkıcısı Ferdi Özbeğen. Piyanist, neden piyano ve piyanist acaba?
0: Neden mi piyanist?

0: müzikle aşkı birbirinden ayırt edemez dediniz. Gerçekten öyle mi?
1: Öyle maalesef.
0: Evet, böylece günümüze kadar geldik fotoğraflarınızla birlikte.
1: Evet.
0: Şimdi bir parçanızı dinleyelim.
1: Sözler Ülkü Aker'e, düzenlemeler Osman İşmen'e ait.
0: Evet sayın seyirciler, Ferdi Özbeğen söylüyor. Kelimeler.
2: Piyanosu eşliğinde şarkılar söyleyen, şarkılarıyla romantizm rüzgarları estiren Ferdi Özbeğen 2013 yılında aramızdan ayrıldı. İlk uzunçalarını 1977'de çıkaran sanatçı bu kez Kelimeler adlı şarkıyla ekranda. Sevenleri için ne özel bir an, ne güzel bir buluşma.

0: Ayda bir kez ekrana gelen Teletempo'nun ilk bölümlerini Ümit Tunçal sunmuş, sonraki bölümlerde ise mikrofonu Ayşenur Süral devralmış. Kendisini şimdilerde Ayşenur Yazıcı olarak tanıyoruz. Genç izleyicilerimiz de onu tanıyor. Hadi o zaman Ayşenur Hanım'ın sunduğu bölümlere de bir göz atalım.
1: Söz Münir Ebicioğlu, müzik Teoman Alpay, düzenleme Onno Tunç. Gökben söylüyor. Kıskanırım.
0: Yaşınız kaç olursa olsun bu şarkıyı bildiğinize, şarkıya eşlik ettiğinize eminiz. Şarkının sözleri Hikmet Münir Evcioğlu'na, bestesi ise Teoman Alpay'a ait. 70'lerden bu yana o kadar çok yorumcu seslendirdi ki şarkı popülerliğini hiç yitirmedi. Gökben de bu güzel esere kayıtsız kalamamış ve 1979'da yayımlanan Samanyolu adlı albümünde şarkıya yer vermiş. Gerçi bu kadar kıskançlık biraz fazla ama Gökben Kıskanırım'ı seslendirmekte çok iyi etmiş. Bir ifade biçimi olarak şarkılar varken duygular niye gizlensin ki?

0: Teletempo yine müzikle sürüyor ve şimdi de Salim Dündar geliyor karşınıza. Aşkın Olmasa.
1: Teletempo her bölümünde yayımlandığı dönemin ünlülerini müzikseverlerle buluşturmuş. Salim Dündar mı? O bir dönemin değil, her dönemin en sevilen sesi, her dönemin ünlüsü. Aynalar, İspanyol Meyhanesi, Sen Mevsimler Gibisin, Bir Dost Bulamadım, hiç eskimeyen bu şarkılardan en az birini mutlaka dinlemişsinizdir. Hepsi Salim Dündar'ın meşhur ettiği eserler.

Gece gündüz acı çekmekten, kavuşmak sana zormuş ölmekten. Kapattın aşkının yolunu bir bir, kavuşmak sana zormuş ölmekten. Kapattın aşkını.

Aslında yaşamak ne kadar güzel bir şey değil mi? Hele öyle küçük, küçücük şeyleri dert etmeden, hayata daima gülerek bakarak dopdolu yaşamak. Evet, güzel şeydir yaşamak. Ve şimdi doğduğu, yaşadığı yeri anlatan şarkısında Ersen Erdura ile baş başa bırakıyoruz sizleri. Sanatçıya Doğduğum Yer adlı şarkıda dansıyla Gülen Andak eşlik ediyor.

Tempo 1984 yılında ekran serüvenine başlayan unutulmaz bir müzik programı. Biz TRT arşivindeki müzik ve eğlence programlarını hatırlamaya ve hatırlatmaya devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye kadar hayatınızda geçmişin seslerine ve müziğe yer açın. Hoşça kalın.

0: hiçbir yerde söylemedim. Ben ilk küçük şarkıcılardan bir tanesiyim.
1: Küçük emo.
0: Tabii tabii küçük emo. Bak bir gün şey yaparım sana, posterlerimi gösteririm. Bu Öztürk Serengil, Hulusi Kentmen de falan. 82 yılında film falan yaptım ben yani.

Tuna'nın ötesinde, rüzgarın bozkırla fısıldaştığı bir yurt. Gagavuzya. Yüzyıllardır dillerinde Türkçe, gönüllerinde kadim gelenek taşıyan bir halk. Sazları olmasa da sözleriyle, ezgileriyle anlatırlar hikayelerini. Her ninnide bir ana sesi, her ağıtta bir milletin hafızası gizlidir. Ve şimdi Gagavuz Türklerinin yaşattığı bu özgün kültürün izinde bir kez daha yola koyuluyoruz.

Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için soydaşlarımızın yanında Gagavuzya'dayız. Türk yurtlarından uzakta olmalarına rağmen dillerini, kimliklerini ve kültürlerini yaşayan ve yaşatan bir toplum Gagavuzlar. Hepinize Gagavuzya'dan merhabalar.

0: Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için ilk defa gelmiş olmamıza rağmen sanki çok uzun yıllardır burada yaşıyormuşuz gibi hissettiğimiz Gagavuz Özerk Bölgesi'nin başkenti Komrat'tan sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, sol tarafımda çok kıymetli Maria Hanım bizlerle. Sağ tarafımda da Andre abi diyorum. Andre abi bizlerle efendim. Kadınca grubunun çok kıymetli solistleri. Onlarla sohbet edeceğiz. Neler yapıyorlar? Onları biraz tanıyacağız. Maria Hanım, sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Evet, ben Maria Kısa. Ben Kadınca'nın grubunun öndürcüsüyüm. Müzik ile çoktan ilgileniyorum. Ve ben hem solist de.
0: Evet, solist olarak çalışıyorsunuz. Evet. Aynı zamanda başkanısınız. Evet. Sağ tarafımda Andrea Bey var. Hoş geldiniz programımıza. Sizi tanıyabilir miyiz biraz?
2: Ben Andreas Dayanoğlu. Ansamblin şarkıcıyım. Ansamblde dil çok vakit çalışıyorum ki ben başka yerde çalıştım. Marina'yla beraber çok yıllar oldu. Bir 35 yıl galiba. Tanışıyoruz. Beni Maria çekti bu orkestraya. Evet. Dedi Andrea gel de güzel sesin var gel de çal bizimle. Gittim. Hem teşekkür ederim size. Yani siz geldiniz. Bile bir uzun yol yaptınız. Buldunuz vakit. Bile bir güzel program kurdunuz bize. Sevinirim hani biz Gagavuz Türkleriyiz. Evet. Bizim kanımız bir Allah bilir neyse bizim kanımız ama dilimiz bir.
0: Evet, evet.
2: Biz birbirimizi nerede de gitme her zaman bulacağız.
0: Beraber olacağız beraber inşallah. Olacağız, evet. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Peki güzel şarkılar dinlemek istiyoruz. Gagavuz Türklerinin kültürünü, sanatını dinlemek, görmek istiyoruz aynı zamanda. Bir güzel şarkıyla başlasak ne dersiniz? İlk şarkı hangisi?
1: Oglan.
0: Oglan şarkısı. Peki buyurun.

0: Gagavuzların geleneksel şarkılarından çok güzel iki örnek dinledik. Oglam ve Güzel Yaşamak. Gerçekten çok güzel anlattığınız şarkı içerisinde nasıl yaşamak gerektiğini, güzel yaşamayı anlattınız. Maria Hanım da sağ olsunlar, Oglan da sevgiyi, aşkı hem aileye hem evlada olan aşkı, sevgiyi anlattı. Çok güzel eserlerdi. Efendim Maria Hanım, peki Kadınca grubunda neler yapıyorsunuz? Biraz çalışmalarınızdan bahseder misiniz?
1: Bizim grubumuzda biz çalıyoruz. Gagavuz Türkleri, Moldova Türkleri. Şimdi başladık çalma. Türk türküleri.
0: Evet, Türkiye'nin de türküleri başladı.
1: Türkiye'nin türküleri. Evet. Bulgar türküleri. Evet. Türküleri. Biz de grubumuzda çok müzisyen var. Hepsi onlar profesyonel. Müzikant.
0: Solistler var.
1: Dört. Evet. Dört solist var.
0: Balet var dedin galiba.
1: Balet. Balet var. Evet.
0: Dolu dolu programlar yapıyorsunuz.
1: Çok güzel programlar yaparız. Evet. Çıkarız konsertlere çok. Bizde konsertler var. Biz çoktan gittik Türkiye, Bulgarya, Bulgaristan'a, başka şehirlere de gittik. Evet.
0: Uluslararası programlara gidiyorsunuz.
1: Evet,
0: yani.
1: Evet.
0: Tebrik ediyoruz. Gerçekten arkadaşlarımız çok profesyonel. Şimdi Gagavuz türküleri çok güzel. Çok hoşuma gitti ama ben de bu programa özel Türk sanat müziği şarkıları söylemek istiyorum. Ne dersiniz? Bizim Türk sanat müziği şarkılarından örnekler seslendirsem olur mu? Peki, peki.

0: Orhan Bey, çok sevindim hani söylediniz böyle türküyü, çok güzel. Sözleri de güzel, sizin sesiniz de çok,
1: çok
0: güzel.
2: İnşallah siz de bizi unutmazsınız. Şarkı duydum ki unutmuşsun. Gözlerimin rengi neydi? Sizin söylediğiniz o güzel şarkılardan sonra ben de bizi unutmamanız için duydum ki unutmuşsun okumak istedim. İnşallah unutmazsınız.
0: Unutmayın. Unutmayın.
2: Peki. Efendim, yani o kadar şarkılarımız birbirine benziyor ki, kültürümüz o kadar çok benziyor ki, dediğim gibi kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Duygu bir. Geleneklerimiz çok benziyor. Yemeklerimiz benziyor. Aile hayatına baktığımız zaman saygı, sevgi konusunda çok benzerliklerimiz var. Ve özellikle şarkılar bizi aslında daha çok birleştiriyor. İşte biz duydum ki unutmuşsun dedik. Unutulmamak üzere inşallah. Ama sizler ne söyleyeceksiniz? Biraz da sizleri tekrar dinlemek istiyoruz efendim.
0: Ben söyleyeceğim türküyü, Can Tatlı.
2: Can gerçekten tatlı. Hiç kimse tatlı vermek istemez. Peki. Siz efendim? Komrad.
3: Komrad, benim kasabam. Güzel yaşama. Bu şarkıları ben kendim yazdım.
2: Değil mi?
3: Evet, o benim kendi türkülerim, ben kendim bunları yazdım.
2: Komrad için çok iyi olmuş abi.

gibi güzelsin sen benim kasabam. Burada dostlarım kim kardeşlerim bütün sen selam. Mutlu kim güzel yaşa benim kasabam. Hey hey hey hey hop.

senden güzel. Benim balığı benim taşlama. Yok bu dünyada senden güzel.

0: Efendim Can Tatlı ve Benim Kasabamı dinledik. Gerçekten Gagavuzya'yı tam anlamıyla Komrat'ı anlatan güzel eserlerdi. Çok keyifle, mutlulukla dinledik. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Programımızın da sonuna geliyoruz. Maria Hanım, neler söylemek istersiniz?
1: Biz çok sevindik hani siz buraya geldiniz. Dinledik sizi, sizin güzel sesinizi, sizin güzel laflarınızı, türküden. Hem biz diğer söyleme hani bütün Türk kardeşlerimize çok büyük selamlar göndeririz. Size hepsine sağlık, bereketli olsun her şey.
0: Gönlünüz olsun.
1: Gününüz açık olsun.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de bütün buradaki dostlara çok selam sevgi gönderiyoruz. Evet.
2: Sağ olasınız. Pek güzel bir iş yapıyorsunuz. Sağ olun geldiniz. Bizi de bir gün göstereceğiniz Türkiye'de insan...

0: İnsan bizi de görsün. Bizim memleket güzel ayda ileri doğru. Devam edeceğiz. Durgun mucuz hiç.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de çok memnun olduk. İnşallah burada her zaman kültürünüz, kimliğiniz yaşasın. Hep sizlerde var olun. Kıymetli izleyenler, Türk yurdu Gagavuz Özerk bölgesinde Komrat'taydık. Gagavuzların gerçekten birbirinden güzel şarkılarını, türkülerini sizlerle paylaştık. Kültürlerini paylaşmaya çalıştık, duygularını paylaşmaya çalıştık ve bir olduk, beraber olduk, kardeşçe çok güzel anlar yaşadık. Tekrar görüşmek üzere, müzikle kalın, hoşça kalın.

Hoş geldiniz değerli izleyenlerimiz. Yepyeni bir Serkan Çağrı sahnesinde sizlerle yeniden birlikteyiz. Bugün oldukça güzel bir repertuarla karşınızdayız.

0: Serkan Çağrı sahnesi bu akşam TRT Müzik'te.
1: Besteci, ut ve cello virtüözü Şerif Muhittin Targan, 1892'de İstanbul'da doğdu. Evlerindeki müzikli toplantıların etkisiyle küçük yaşlarından itibaren müziğe ilgi duymaya başlayan Muhittin Targan, piyano, ut ve cello icra etmeyi öğrendi. Bağdat Konservatuvarı'nın kurucularından olan Muhittin Targan, Batı müziğinin icra şekillerini ut sazına uyguladı. 13 Eylül 1967'de aramızdan ayrılan Selman Şükür, Münir Beşir ve Cemil Beşir gibi ünlü ut sanatçılarını yetiştiren fakat Türkiye'de aktif bir görev alma şansı yakalayamayan Muhittin Targan, Türk müziğinin en önemli şahsiyetlerinden biri oldu.

0: Efendim çok teşekkür ederim. Alkışlayan elleriniz, gönlünüz, yüreğiniz dert görmesin efendim. Erzurum'dan, doğunun sınır taşı, dadaşlar diyarı Erzurum'dan, TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhani stüdyosundan gerçekleştirdiğimiz ve TRT Müzik ekranlarından da efendim izlemekte olduğunuz Doğudan Sesler programımızı ekranları başındaki siz değerli izleyenlerimiz, stüdyomuzda bulunan siz kıymetli konuklarımız. Efendim hoş geldiniz. Sefa geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Stüdyomuzda bir ustayı, hem çalıp söyleme geleneğinin usta bir ismini, hem de bu yörenin evladı olup da bu yörenin olduğu kadar Anadolu'nun türlü yerlerinin türkülerini her zaman muazzam bir aşkla, güzellikle ifade eden, o güzel türkülere ses olan, can veren bir büyüğümüzü, bir ablamızı ağırlıyoruz efendim. Alkışlarınız güler, duman için olsun efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sizler de şeref verdiniz, hoş geldiniz. Umarım güzel bir türkü muhabbeti yaşayacağız Tuncay kardeşimle. Sizleri de o türkü muhabbetin içine alabilirsek ne mutlu bizlere, iyi ki varsınız.
0: Sen olursun da o muhabbet güzel olmaz mı ablam?
1: Sağ olasın. Ben önce bir ekibi alkışlayayım dedim, onları da selamlayayım dedim. Değil mi gençler? Eyvallah. Sizinle birlikte güzel şeyler yapacağız şimdi. Ben heyecanlıyım ama onlar benden heyecanlıydı provada. Ben şöyle bir şey söyledim. Dedim ki içinizden nasıl gelirse öyle çalın. Çünkü doğal olan her şey en güzelidir. O yüzden umarım güzel türküler paylaşırız.
0: Alkışlarınız güler duman için. Geçelim abla. Ablacığım tekrar hoş geldin. Sefa geldin. Canım, sefalar getirdin. En nihayetinde seni stüdyomuzda ağırlayabiliyoruz.
1: Şükür. İzmir'de olmadı ama bizim memlekette nasip oldu.
0: En güzel oldu inşallah.
1: İzmir'e gelemedim.
0: Buraya. En güzel olsun. Başımız üstüne gelmişsin ablam benim. Var olasın. Hemen bir türkü alalım mı?
1: Tamam, olur. Mümkün olduğu kadar yaşatmaya çalışıyoruz. Reyhani babaları. Onların daha bestelenmemiş sözleri var.
0: Evet.
1: Onları elimden geldiği kadar bestelemeye çalışıyorum.
0: Sümani Usta'dan da var bugün okuyacağımız
1: Sümaniden
0: eserler.
1: Sümaniden de var.
0: Efendim güzel, keyifli bir...
1: İyi ki
0: bir...
1: bu toprakların çocuklarıyız.
0: Kesinlikle.

0: Sağ olun. İlkini atlattık çocuklar, bitti. Değil mi? Heyecan yok. Haydi bakalım.
1: Ablam. Canım. O güzel sesin yüreğin dert görmesin.
0: Amin hepimizin inşallah. Teşekkür ederim.
1: Nasıl güzel sağ olasın. Olur. Sağ ol. Var olasın. Abla nasılsın? Biz programdan önce de efendim sohbet edebilme fırsatımız olmadı. Biraz provalarımız da biraz koştu koştu. Evet. Yorucu oldu. İyi misiniz? Saatiniz
0: iyi,
1: keyfiniz
0: iyi mi? Saatim yerinde. Evet.
1: Siz Almanya
0: şükür.
1: Ve Türkiye arasında bir de mekik dokuyorsunuz.
0: Aynen öyle.
1: Yani başka yöreler, yerleri de saymıyoruz.
0: Yok, uçaklardan inmiyorum ama burnum büyük değil Allah'tan. Havalı değilim.
1: Estağfurullah.
0: Yok, o kadar. Hiç iyi. Yani sürekli gidip geliyorum. Ben babamdan öğrendiğim bir laf var. Ona da artık kim öğretmişse bilmiyorum. Diyor ki bir kuş da ne kadar yüksekten uçarsa uçsun bir gün ya dala ya bir yere inecek.
1: Evet.
0: O yüzden biz yükseklerden uçuyoruz ama gönlümüz hep alçak. Bu benim artık hayatım. Yani bu 5 yaşından beri benim elimde. Artık almışım bu gidecek. Bu kültürü yaşatıyoruz.
1: 3 tel bir ömür.
0: Neye yarardım bilmiyorum. Ha, türkü söylemesem, saç çalmasam.
1: Estağfurullah.
0: Vallahi bilmiyorum.
1: Ablam.
0: Şaka
1: siz,
0: değil ama yani.
1: Siz nice yaralara merhem
0: olmuşsunuzdur. Bu bizim ömrümüz, hayatımız.
1: Tamam.
0: Aynen. Onun için iyi ki de türkü söylüyoruz. İyi ki de bu toprakların evladı izliyorum ya her zaman için. Aynen. Mutluyum. Ben böyle mutluyum.
1: Ömrünüze bereket olsun. Daim olsun
0: hepimizin,
1: sesiniz.
0: Hepimizin.
1: Ağzınız. Bizler her daim keyifle dinledik. Aynı keyifle de dinlemeye devam edeceğiz.
0: Benim için bugün bir keyif farklı. Çünkü babamla benim iki tane anım var. Ne yazık ki sadece iki kere görebilmiştim. Şimdi sen türkü söylediğin zaman da bazen tam böyle okuyorsun ya tizden böyle. Onun şeyi geliyor. O beni farklı etkiliyor gerçekten.
1: Eyvallah.
0: Bugün burada aramızda yine Üstad Mehmet Çalmaşır abim
1: evet,
0: var.
1: Mehmet
0: biraz
1: Çalmaşır.
0: Önce onu gördüm. İyimiz çok var. Duygulandım. Onlar bizim önderlerimiz. Yani biz onlar türkü söylediğinde işte biliyorsun bizim Muharrem Akkoş abiler
1: tabii,
0: falan buradan yani.
1: Tabii. Büyüklerimiz, ustalarımız.
0: Sen ne diyorsun? Bambaşka bir şey. İyi ki de vardılar da biz tabii. De onlardan bir şeyler kapabildik. Usta çırak ilişkisi bizim kültürümüzde çok önemli.
1: İşin en önemli kısmı.
0: Aynen. Ben o çağa yetiştiğim için çok mutluyum.
1: En önemli kısmı.
0: Göremedik dedim ya provada da dedim ya bir aşk vesaire yetişemedim mesela.
1: Eyvallah.
0: Geç doğmuşum. Keşke böyle bir 20 sene önce falan doğaydım.
1: Abla
0: daha iyi
1: tam olurdu. Zamanında olmuş gözünü seveyim. Daha karşı. Yetmeyleme.
0: Sağ olasın.
1: Çok muhabbet tez ayrılık derler.
0: Sen türkü söyle ben dinleyeyim.
1: Yok öyle iş yok ablam. Özür diliyorum affınıza sınarak. Ey gönül diyor devre alemde Sümmani Baba. Yine aslında, sizin müziklendirdiğiniz Sümmani Baba.
0: Aynen
1: çok
0: bunu
1: güzel.
0: Ben 13 yaşında bestelemişim aslında.
1: 13 yaşında.
0: Pandeminin bana hediyesi 18 türkü oldu.
1: Biriktirilmiş kaset, olanlar yarıda kalanlar.
0: Yok babam kasetlere koymuşuz. Kaset çalar da bozulduktan sonra hiç ben dinlememiştim. Ama kendim başkalarının kaseti üstüne çekmişim. Demek ki boş bulamadım ya. Kimi bulmuşsam üstüne çekmişim. Sonra işte onu pandemide bir şey elime geçti. Biraz böyle düğmesine basıyorsun tutuyor tutmuyor böyle elimle tuttuğum bir teyp geçti böyle. Yassı bir teyp evden de çıkamıyorum ya. Onunla dinlerken baktım ki ben neler bestelemişim meğerse.
1: İşte ne güzel ablam.
0: Bunlar bizim için asıl hayatı anlatıyor. Bak şimdi bir okuyacağım 3 kıtayı. Şöyle bir bak böyle bir kitap gibi. Yani sanki 3 kıtada bütün ömrü hayatı anlatmış.
1: Didaktik öğretici. İşte. Sümmani Baba.
0: Aynen.
1: Alkışlarınız Güler Duman İş efendim.

0: olun.
1: Var olasın ablam. İşte. Var olasın diyorum.
0: Sağ olasın. Onlar var olsun vallahi ne diyeyim.
1: Onlar.
0: Yaptıkları yer nur olsun.
1: Yani hani biz aşıklar diyoruz ama her biri birer filozof. Zamanının çok ötesini kelimelerle resmetmişler. Bugünlere bu şekilde miras bırakmışlar. Yani yerleri doldurulmamış, doldurulmayacak da filozoflar da onlar.
0: Aynen işte dedikleri gibi diyor ya Mecnun dağlara çıkmış muradı Allah ile. Leyla ama arada, hiç ona soran oldu mu arada Leyla nedir
1: diyor.
0: Kelamımız yani aslında her büyüklü. Birimiz bir parçayız.
1: Evet.
0: Yaradan
1: evet.
0: Bir parçasıyız. Bunun kıymetini bilirse kimse kimseyi incitmez zaten.
1: Ya. Oy ablam sizi nefeslendirelim. Bir de ben bir şey okumaya çalışayım.
0: Oh, nihayet. Haydi bakalım.
1: Bir Elazığ türküsü var Nihat Kazazoğlu'ndan alınma. Dağ üstüne diyor dağ koysan dağ olmaz. Ah çekeni yüreğinde diyor ya olmaz. Okumaya çalışalım.

0: Çok teşekkürler efendim. Ellerinize sağlık. Sürçülisan eylemişsek affola.
1: Çok güzeldi. Çok güzel.
0: Çok güzel bir türküdür. Aman, çok güzel.

0: Evet.
1: Elazığ yakın bize zaten. Yani müzik olarak da bize yakın.
0: Tabii
1: Ama sadece orada hani biraz şey var ya, bu kanun, ut, klarnet.
0: Tabii müzikal olarak orada ince
1: Evet.
0: sazların bulunması, ama mesela bizdeki tatyan dediğimiz örnek, müzikal örneklerin orada da örnekleri
1: Aynı
0: var.
1: var.
0: Veya müstezat dediğimiz işte
1: Hepsi
0: aşkın ezeli.
1: birbirinden
0: Tabii.
1: etkilenmiş.
0: Tabii, aynı
1: Etkilenmiş.
0: şekilde.
1: Tabii ki.
0: Aynı koca mirasın üzerinde oturuyoruz abla.
1: Gerçekten öyle.
0: Aynen. Şimdi güzel bir örnek de sizden dinleyelim mi?
1: Tamam.
0: Güler abla. Kahve zamanı diyor.
1: Reyhani Baba'dan
0: Değil mi?
1: bir uzun
0: Reyhani
1: okuyayım.
0: Baba'ya yad
1: Peşine de
0: edelim.
1: yine Sümani Baba'dan, ikisi de nasihat gibi eserler. Onları okumaya çalışayım.
0: Alkışlarınız Güler Duman için efendim.

0: Teşekkürler. Sağ olasınız.
1: Ablam teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür
1: Başka
0: ederim.
1: Ne diyeyim bilemedim.
0: Sağ olasın.
1: Ömrüne bereket.
0: Valla ne güzel, bir şeyleri paylaşmak güzel.
1: Hem nasıl, hem nasıl. Söyleyen telede, Türkiye'de hayat veren siz olduktan sonra keyif bizim sağ için. Olun, öyle değil mi efendim?
0: Sağ olun.
1: Kıymetli izleyenler, değerli misafirler. Efendim, babam, ustam, mesai arkadaşım, Mükerrem Kemertaş. Mükerrem Kemertaş'ın babamın vefatının 8. seneyi devriyesi. Tüm ustalarımıza, yakınlarımıza rahmet olsun.
0: Evet.
1: Ruhu şad olsun cümlesini. Babamızı öyle anlamadım.

Sen benim ekmeğim, aşım, sırdaşım, sesime ses katan Türk yoldaşım, küçücükten beri 52 yıldır dostum, arkadaşım, iki gözümün nuru, vefalı sazım, duvara asmaya kıyamadığım, çaldıkça çalmaya doyamadığım, dört mevsimi biz beraber yaşadık, acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım, her evde bir çığlık feryat var sazım, dağlar kar, yürek nar, hasret zor sazım, perdelerinde her bir nota sus sazım.

0: Yollarımız pus olmaz. Umudumuz hep olsun.
1: Bir sonraki programa değin. Türklerle kalın. Sevgiyle kalın
0: sağlıklı
1: diyoruz.
0: Sağlıklı kalın. Sağlıklı kalın. Öpüyoruz yüreğinizi.
1: Diyoruz efendim.

0: Doğudan Sesler Salı TRT Müzik'te.
1: Yandım yandım, yandım yandım, ah yine yandım. Bana eniden şarkıları söyleten kadın.
2: Bugün çok önemli bir konuğumuz da olacak. Sevgili Elif Kaya bizimle olacak.

0: ötesi.
1: Aşk ve ötesi Salı TRT Müzik'te.
2: ...12-18 Eylül arasında BİM'de efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 149 lira. Saban iri kuru fasulye 85 lira yerine 75 lira.

Aslım toprak, çömlek benim kökümdür. Mısır özüm, herkes bilsin isterim. Sevilenim bakır ya da dökümdür. Yanlışları bilen silsin isterim.

Metal bir madenim, bakırdır adım. Dövülüp işlenirsem gelir tadım. İnsanlara hizmet etmek muradım. Tanımayan beni bulsun isterim.

Tezgahlarda beni keser bükerler. Tornalarda şekil verir çekerler. Alevlerde ısıtırlar yakarlar. Ustalarım sevgi salsın isterim.

Sevenlerin ellerinde gezerim. Parmakların fiskesini sezerim. Muhabbetin deryasında yüzerim. Beni seven meşke dalsın isterim.

Yıkanırım, süslenirim kız gibi. Çiçeklere bürünürüm yaz gibi. Kıymetimi bilenlerim az gibi. Sevmeyenler alıp gülsün isterim.

Oğlak derisiyle ağzım kaparlar. Burgularla ayarımı yaparlar. Bitirince kalfalarım toparlar. Ustalarım olmuş olsun ister.

Anadolu kültüründe yaşarım. Düğünlerde, şenliklerde coşarım. Çalgıların arasından taşarım. Ustalarım güzel çalsın isterim.

yolcu eder beni usta ellerim. Dükkanlarda vitrinlere giderim. Çok sorulur, değerimle ederim. Sevenlerim hemen alsın isterim.

0: Sinan'la sahnede bu hafta. Emir Kağan!
1: Böyle mi duyacaktım ellerden gidişini? Böyle mi olacaktım?
2: Hiçbir yerde söylemedim. Ben ilk küçük şarkıcılardan bir tanesiyim.
0: Küçük Emo.
2: Tabii tabii küçük Emo. Bak bir gün şey yaparım sana, posterlerimi gösteririm. Bu Öztürk Serengil, Hulusi Kentmen de filan. 82 yılında film filan yaptım ben yani.

Hoş geldiniz değerli izleyenlerimiz. Yepyeni bir Serkan Çağrı sahnesinde sizlerle yeniden birlikteyiz. Bugün oldukça güzel bir repertuarla karşınızdayız.

teşekkür ediyoruz. Stüdyodaki konuklarımız hoş geldiniz. Ve biz sizin gönlünüze talibiz. Gerisi yalan dolan. Geçmişte çok uzun yıllar önce daha televizyona çıkamazken ben işte yine TRT gönlümdeydi. Hep TRT'ye denetime şarkılar gönderirdim. Ve işte tabii o zaman da Atoyuz yani adlattım 87 yılı falan. Gençlerin birçoğu yok o zaman tabii. O zaman yaşlılar bizler işte tevellüt belli oluyor ortaya çıkıyor hemen böyle konularda. De geri geliyor tabii daha olmamış benim oturmamış sesim oturmamış vesaire. Tarzım tavrım. Geri geldikçe de en son yine TRT'de bir abime bir daha doğrusu tanımıyordum gittim beni çok iyi ağırladı. Dedi ki sen de bu azim varken dedi bırak o. Cama çıkmayı, o camdan yani camdan kastı televizyon camı. Sen o camı deler de evlere o camdan içeri girersin demişti. O zaman ben şöyle bir karar aldım. Dedim ki ben camın adamı değil, canın adamı olacağım dedim. O yüzden camdan cama değil, candan cana görüştüğümüz için gönülden gönüle bu programın adı. Hepiniz gönlümüze hoş geldiniz tekrar. Tamam. Biliyorsunuz Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yurtlardaki kardeşlerimizin sanata, yani derslerinize çalışın ama sanatla da iştigal edin. Zira insana iyi gelecek bir şey lazım. Terapi gibi olacak bir şey lazım. O da müzik, şiir, ne bileyim sanatla uğraşmanın herhangi bir yanı. Ben bazen diyorum ki ya suya taş atmak iyi geliyorsa suya taş at ya. O sesi duy. Bana çok iyi geliyor. Ama resim yani insanlar kendilerine iyi bir şey gelmesi için

0: takdirini bekliyorlar. Yani ne demek istiyorum ben? Ne Bektaş? Şimdi işinde başarılısın. Bu sana zaten iyi geliyor. Ama hayatında sana iyi gelen bir şey yapmak. Mesela resim yap. Ya boya bir şeyler. Picasso olmana gerek yok be kardeşim. Sana iyi geliyor mu? Mevzu bu kadar basit. Bazen diyorlar ki bana, şarkı söylemeyi çok seviyorum ama sesim çok kötü, millet kaçıyor. E kaçsın, sen kendi kendine söyle. Evet. Sana iyi geliyor, söyledin mi Bektaş?
1: Kesinlikle abi.
0: Yani öyle insanlar diyorum, kendisine iyi gelen bir şeyi yaparken karşıdan takdir beklemesin. Sana iyi geliyor mu? Gerisi ötede bayılsın ya. Allah Allah.
1: Yani kendisi için bir şey yapsın.
0: Elbette. Şimdi Enes Eminoğlu, bakan yardımcımız, bakanlıkta çok kıymetli görevli kardeşimiz, İstanbul İl Müdürümüz Muhittin Özbay Müdürüm, İstanbul Gençlik Hizmetleri Müdürü Sami Kuşçu Müdürüm ve Maltepe Gençlik Merkezi Müdürümüz Ercan Gündoğdu. Bütün bu isimler bize bu programın içeriğinde, seyircilerimizin buraya, kabiliyetlerin buraya katılımında zincir bir hiyerarşi şeklinde ve bir sinsile şeklinde yardımcı oluyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Başta Sayın Spor Bakanımıza da teşekkür ediyoruz. Yurtları gezmeye de başlayacağız geçen seneki gibi. Bektaş, neler yaptın bu dönemde?
1: Bir isim daha var Metin abi, onu da söyleyelim. Buyurun. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Doktor Enes Efendioğlu. Ona da çok
0: bir teşekkür ederim. Bir daha söyleyelim ediyoruz. Tamam.
1: Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Doktor Enes Efendioğlu.
0: Evet. Gençlik Hizmetleri
1: Genel Müdür.
0: Genel Müdürümüz Enes Efendioğlu'na da çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Evet, teşekkürlerimizi bitirdikten sonra ne yaptın sen buralar?
1: Abi ne yaptım? Yapmadığım şeyleri yaptım abi arada.
0: İyi, çok güzel.
1: Kendimi şey yaptım.
0: Bu güzel bir cevaptı. Yapmadığım şeyleri var. Hem bir şey söylememiş oldun hem de çok şey söylemiş oldun.
1: Kesinlikle.
0: Değil mi? Güzel bir cevap bu.
1: Abi, bu arada misafirlerimize Maltepe Gençlik Merkezi.
0: Maltepe Gençlik Merkezi, hoş geldiniz. Vallahi maşallah abi. Bu Maltepe Gençlik Merkezi gerçekten bir derya. Gerçekten kabiliyet deryası. O yüzden sizleri de çok seviyoruz. Şimdi sevgili maestro, ne söyleyeceğiz ya? Ha? Şimdi bir Türk sanat müziği söyleyelim ya. Hadi bakalım. Kapın her çalındıkça o mudur diyeceksin. Buyurun, buyurun, buyurun, buyurun, buyurun. La, ra, ra, ri, la.

0: çok. Teşekkür ediyoruz. Sanıyorum telefonumuz hazır. Öncelikle sevgili kardeşim, bu aralar küçük bir rahatsızlık yaşıyor bayramım. Beraberiz bir arada. 3 aydır aynı evde, aynı duygular, aynı heyecanla yaşıyoruz. Bayro beni seyrediyordur şu anda. Öpüyorum seni güzel kardeşim. Nasıl gidiyor program? İyi gidiyordur inşallah. Bayram, sana şarkı gelecek biraz sonra. Rasko kardeşim beni izliyor. Ona da sevgilerimi ve kardeşlerine, yanındaki dostlarına sevgilerimi. Erdal Akkartal dostum biliyorum beni izliyor şu anda. Ona da unutmadan mesajlarımı, duygularımı ve şarkılarımı göndermiş oluyorum. Buyurun, alo.
1: Alo.
0: Efendim iyi akşamlar, gönlümüze hoş geldiniz. Kimsiniz ya, ve neredesiniz? Buyurun
1: Metin
0: efendim.
1: Bey.
0: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
0: Selman Bey, tamam süper. Selman Bey, gönlümüze hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Metin Bey, hayırlı olsun. Çok özledik sizi.
0: Allah razı olsun sizden. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız, iyisiniz inşallah.
0: Vallahi siz iyi olun. Böyle bizimle beraber gönülden gönüle bu köprüde buluşalım. Her zaman iyiyiz biz maşallah.
1: Sağ olun, teşekkür ederim her şey için.
0: Ne yapabiliriz sizin için? Buyurun.
1: Ben bir parça istiyorum.
0: Derhal.
1: Annem çok severdi. Senede bir gün.
0: Çocuklar gelin hemen. Hemen hiç unutmadan. Aynı ton, buyurun hemen geldi. Anneniz için bir şey söyleyeceğim. Anneniz yanınızda mı?
1: Annem rahmetli oldu Metin.
0: Ona bir şey söyleyeyim mi? Demin az önce bir şey konuşuyorduk kuliste. Bazen sevdiklerimizi çalmayın bir dakika. Bazen sevdiklerimizi kaybederiz ya. Öldü deriz. İnsanın sevenleri ölmez aşk arkadaşlar.
1: Evet,
0: veya sevdikleri ölmez. Sevmediklerimiz ölür ya. Onlarda da mahsuru yok. Buyurun senede bir gün. Sizin için, anneniz için rahmetli.
1: Tamam.
0: Allah rahmet eylesin. Tamam. Cennet olsun mekanı.

0: Teşekkürler ediyorum. Aman Allah'ım. Hikmet teyzemiz telefondaymış. Alo.
1: Alo.
0: Ellerinizden öperim. İyi akşamlar dilerim. Gönlümüze hoş geldiniz Hikmet teyze.
1: Sağ olun. Teşekkür ederim. Memleket, aynı memleketteyiz. Nasibiyiz.
0: Nerelisiniz efendim?
1: Yugoslavya. Yugoslavya. Pristina.
0: Vay vay. Apodin Şüpre tete.
1: Tabii tabii.
0: Aa, uneyom şüptar. Yüye şüptar.
1: Ene uneyom
0: şüptar. Oo, loçkayam. Şum falimin derçi. Bazen böyle Arnavutçayı çok az konuşuyorum ya. Kitleniyorum Hikmet teyze. Nasılsın?
1: Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben Parkinson hastasıyım. Ama seni hiç kaçırmıyorum.
0: Benim canım teyzem ya. Ben de seni çok seviyorum. Pamuk ellerinden öpüyorum. Var mı bize bir emrin, bir isteğin, bir şarkı, bir şey var mı?
1: Ömrümüzün son demi canım.
0: Kurban.
1: En senelik evliyim. Kocamla ikimize oku yavrum.
0: Ya sen iste, sen emret. Sabaha kadar söylemezsem taş olayım teyzem.
1: Sağ olun.
0: Öpüyorum hem beyefendiyi hem sizi ellerinizden öpüyorum. Hemen bir dört ses hüzzam göster. Ruşen bir hüzzam taksim. Udumuzu bir dinleyelim. Öncelikle Ruşen Yılmaz. Şimdi bir durun bakayım. Ruşen'cim sen de bir dur. Herkes bir dursun. Kıymetli dostum var burada Ruşen. Kader arkadaşım benim. Biz körler okuluna beraber başladık. 50 sene oldu herhalde. 40 küsür sene.
1: Evet.
0: O gün bugündür de ben Ruşen'imi kalbimin, gönül hanemin sırça köşkünde taşırım. Kıymetlimdir o benim. Nasıl bir derya Ruşen'im için Maltepe Gençlik Merkezi bir alkış işte. Hadi.
2: Metin abi.
0: Ben de.
2: Metin abi.
0: Evet.
2: Sosyal medyadan da bazı istekler var da.
0: Tamam biraz sonra. Tamam. Şimdi bölmeyelim, insicamı bozmayalım. Hadi. Türkiye'nin en iyi utlarından biri.

0: Beyza Aktaş. Alkış Beyza'ya. Beyza.
1: Ay.
0: Hoş geldin, şöyle, gel. Gel tokalaşalım. Gel gel gel gel gel gel. Yanıma gel yanıma. Ne haber? Gel şöyle yanıma. Gel sağıma gel. Ne haber Beyza?
1: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Orkestra bir sessizlik alabilir miyim? Bir sakin olun çocuklar. Bir durun Beyza. Arkadaşlar çalmayın. Beyza ne haber?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Heyecanlı mısın?
1: Yani başta heyecanlıydım, şu an daha iyi.
0: Hiç heyecanlanacağım. Şöyle düşün. Çok samimi bir dostunun yanına geldin.
1: Evet.
0: Ve evinde misafirsin, tamam? Konuyu böyle bak. Bu bakış açısını değiştirirsen her şey değiştiriyor, değişiyor.
1: Evet. Doğru.
0: Neler yapıyorsun?
1: Ben şu an sınava hazırlanıyorum aslında. Liseyi bitirdim. Aynı zamanda koroda, Maltepe Gençlik Merkezi Korosu'nda görev alıyorum.
0: Kim yönetiyor koroyu?
1: Koroyu Yeliz Hoca yönetiyor.
0: Ya,
1: Yeliz Turmuş.
0: Onun için sordum zaten. Ne kadar güzel kabiliyetler. Yeliz Hoca'nın emeği çok büyük. Ya hocanızı bir alkışlar mısınız lütfen ya?
1: Aynı zamanda müdürümüz Ercan Bey de televizyondan izliyor.
0: Ercan Bey müdürümüze de çok teşekkür ederim. Müdürüm seni de alkışlasınlar bir ya. Niye? Müdürümüzle de alkışlasınlar. Arkadaşlar bir de siz çok önemlisiniz. Lütfen kendinize alkışlar mısınız? Kendinize değer verin arkadaşlar. Çünkü hepiniz ayrı ayrı çok değerlisiniz. Ekranları başındaki dostlarım, sizler de öyle. Kendine değer vermeyen başkasına değer veremez. Evet Beyza, peki hazırlanıyorum dedin, özür dilerim, buyur.
1: Evet, kendimi bildim bileli çocukluğumdan beri müzikle uğraşıyorum. En sevdiğim şey diyebilirim.
0: Müzik sana iyi geliyor,
1: evet,
0: mu Beyza?
1: Çok. Yani her dakika hiç susmadan müzik bile söyleyebiliyorum, yani o derece.
0: Şarkı söyleyebiliyorsun.
1: Aynen.
0: Peki o zaman senin dakikalarını çalmıyorum. Beyza geliyor alkışlarınızla, buyurun.

0: declarative.
1: Ay, rica, ya le está, ya le va a ir. Va a ir una nacida, nacida. Nasıl söyledik acaba? Gel, bir ekle. Orkestra bir dur.

0: Çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ben elini tutalım. Teşekkürleşelim.
0: Çok ben teşekkür ederim Ayşe. Tamam,
1: hadi görüşürüz. Öyle görüşürüz. Öyle yaşlı öpmesi değil kız, bu nazik nezaket öpüşü. Hadi bakalım Beyza'ya bir alkış daha.

0: Arkadaşlar, ekranları başındaki tüm konuklarım, kravat biraz performansımı yani böyle gırtlağıma çok dokununca onu çıkardım. Kusura bakmayın, dağınık görünüyorsam eğer. Hemen telefonumuzu kim dediniz? Alo hocam, Reşir. Efendim? Ömür Bey telefonumuzda. Ömür Bey?
1: Metin Bey, iyi akşamlar. Ben Ömür Ortanca.
0: Efendim, gönlümüze hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Afyon Karaser'den arıyorum. Sizleri özledik. Yeni yılınız hayırlı olsun.
0: Vay maşallah. Afyon'a selam, sevgi. Ülkemin her yerine ulaşan.
1: Aleykümselam. Çok sağ olun.
0: Sayesinde Afyon'a da ulaştık. Ömür Bey, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim Metin Bey. Sizler de iyisiniz inşallah.
0: Çiçek gibiyim. Her gün yeniden açıyorum vallahi.
1: Sizi çok iyi görüyoruz.
0: Sağ olun. Var mı bir isteğiniz, bir arzunuz?
1: Sizden bir isteğimiz Fikrem'in İncegül'ü. Eşimin çok selamları var.
0: Yengeme çok selam. Hemen gel. Şimdi bir dakika dur. Bunu sayın yönetmenimin istediği gibi yapacağız. Bektaş gel bunu. Zaman dar çünkü. Gel.
2: Bu arada sosyal medyadan da çok mesaj var.
0: Sosyal medyadan çok mesaj var diyor yönetmenim, yapımcım. Ne, kötü mesaj mı, iyi mesaj mı, tehdit mi?
2: İyi mesajlar Metin abi.
0: Ya tamam. Bektaş sen söylüyormuşsun, ben de diyorum.
2: Yok. Buyurun. Ne diyorlar? Gayet iyi mesajlar var.
0: Ne diyorlar?
2: İstek şarkıları var ve aynı zamanda bize başarılar diliyor.
0: Şöyle, başarılar dilekleri için. Şunu biraz kısaltalım Bektaş. Gevşet şurayı tabii, bu arada. Tamam. Başarılı dilekleri için çok teşekkür ediyorum. Onu aç biraz, şu içeri gitsin.
2: Tamam,
0: şu
2: onu da açıyorum.
0: Tamam. Şimdi bu iyi, güzel mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum. Sevgili yönetmenim, bir bölümümüz var bizim sevgili izleyiciler, biliyorsunuz. Orada böyle bir romantik takılıyorduk. Işıklar değişiyordu falan. Ben Fikrim'in İncegül'ünü unutmadım. Söyleyeceğim söz. Şunu biraz ileri iteceğim, evet. Ya da şunu...
2: Gel
0: şunu alalım. Tamam. Efendim, biz yaklaşık... Ne zamandı o? 2000 yılında... Benim canım abim, ellerinden öpüyorum. Bu arada ziyaret etmem de lazım. Çok ayıp ettim galiba. Bu ihmal de ettim. Çok güzel bir dizi çektik. O ekiple Türkan Derya yönetmişti. Az önce Atalay'la andık onu. Seni çok seviyorum Türkan. Seni sağ olasın. Sevgili Şevket Altuğ ve çok güzel bir ekiple. Si majora gelin, ben sadece keman minicik bana bırakın, her şey keman ve klavye kalsın sadece.

0: yırtılmış başını. Neymiş yine güzel kız,
1: güzel kız,
0: güzel kız, utanma.

Efendim, bu şarkıyla veda edeceğiz. Şarkı süresince veda gerçekleşirse veda etmeden size gitmeyelim diye. Haftaya artık hep sizle beraber olacağız. Gönülden gönüle. Gönlünüze talibiz. Sevginize talibiz. Gerisi yalan.

Tekrar iyi akşamlar diliyorum herkese. Kalbiniz, gönlünüz her zaman neşeyle dolsun. Ve kalbiniz, gönlünüz bizimle olsun.

12-18 Eylül arasında BİM'de efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 149 lira. Saban iri kuru fasulye 85 lira yerine 75 lira.

0: Teşekkürler. Stüdyoda çok değerli alkışlar. Normalde tabii alışığız. Sahnede söyleyip çok fazla alkış almıyor ama burada ekran başında sizi de hissediyoruz. Herkese tekrar merhaba, iyi akşamlar. Sinan'la sahnede yeni bir bölüm. Yeni umutlar, yeni heyecanlar. TRT Müziğin en genç, en değişik, en çok izlenen, en dinamik programına hoş geldiniz bayanlar baylar. Bugün Sinan'la sahnede çok özel bir konuğum var. Gerçekten. Yani şöyle, daha içeride de söyleyeceğim de muhabbette. Yani bir var bir yok gibi gözükse de hep var. Bu olayları, bu damar işini başlatan ilk şarkıcılardan biri. Herkesin çok sevdiği. Kimsenin bugüne kadar arkasından kötü bir şey söylediğini görmedim. Zaten gururla yürüyor. O yüzden saçları da diken diken. Tabii bu ilginç bir benzetme oldu ama müthiş bir çocuk yani gerçekten. Hem çok yetenekli hem çok sevimli bir kardeşimiz. Hem de her zaman herkese hem yeteneğiyle hem vefasıyla kılavuz olmuş bir isim. Bayanlar baylar, uzun lafın kısası Sinan'la sahnede bu hafta. Emir Kağan!
1: Hoş geldin.

0: Emir Kan gerçekten kan ağlatıyor. Hoş geldin.
1: Canım benim, ne habersin canım?
0: Vay be. Neler oldu böyle? Ya enteresan bir adam gerçekten arkadaşlar. Yokmuş. Sanki yani yıllarda bir şey yapmıyor. Bir yandan da hep gözümüzün önünde. Bir yandan bir geliyor bir ortama. Mesela hiçbir arkadaşını kırmaz. Hani bir şarkı söyle Emir Kan. Bir şarkı söyle diye başlar. Konser, Emir Kan konserine döner.
1: Her zaman ya.
0: Dur mikrofonla. Mikrofonu duy.
2: Her zaman ya.
0: Ya inanılmaz. Ya nerelerdesin hani? Şarkı çıkartmak olarak. Öbür türlü her yerde varsın da.
2: Vallahi aslında.
0: En son ne zaman?
2: En son bir tane bizim Mustafa Cici ile beraber bir tane Yüreğimde Yara Var diye bir şarkı yaptık ama 2 sene evvel öyle bir tane tekli yaptım.
0: Tekli yaptın ama o şu Emir Kan Sulu Olur Musun? Abi enteresan değil mi? 20 sene evet, önceki yani şarkı.
2: Zaten bizim dostluğumuz zaten.
0: Aynen.
2: Nereden baksan.
0: Lise daha yeni bitmişti bana herhalde.
2: Aynen öyle.
0: Esmer Yarim kaç yılı?
2: Esmer Yarim.
0: 6'lar var. 2006 olabilir mi?
2: Yok o 2006 doğru. 2006 ama şey Mahşere Kadar 2000 yılında çıkmıştı.
0: Of.
2: Hatta sen bana bir tane rast şarkı verecektin. Evde oturduk filan.
0: Ay evet ya.
2: Rast şarkı baktık filan.
0: Her an bayrak.
2: Param var. Yetişip çıkışmamıştı sana filan.
0: O zaman çıkmıştı. O zaman belki ben şarkı al diye ben para veriyorum da sana benden şarkı al diye.
2: Çok güzel şarkıydı hatırladım.
0: 2017, 18, 17'ymiş.
2: Hayır 2000 kaç biliyor musun? 2000, ha, 2003. 2003, 2004. Ha,
0: yavaş yavaş para istemeye başlamış olabilir.
2: Canım
0: şimdi hatırladığım
2: ya.
0: Şeyler Erhan Bayrak, Berksan, evet. Kutsi.
2: Aynen öyle Kutsi. Biz zaten karşılıklı oturuyorduk zaten aynı sitede.
0: O siteye oturuyorsun değil mi?
2: Adı üzerinde Hareket Sitesi.
0: Hareket Sitesi. Ha, ne günlerdi ya. Peki ama Emo hani çok küçük yaşta çıkmışsın demek
2: çok,
0: hesaplarımıza
2: çok.
0: Göre. Yani 19 falandır hadi ilk albüm şarkı.
2: Şöyle söyleyeyim sana. Daha garibini söyleyeyim sana. Belki de çok bunu hiçbir yerde söylemedim. Ben ilk küçük şarkıcılardan bir tanesiyim.
0: Küçük Emo.
2: Tabii küçük Emo. Bak bir gün şey yaparım sana posterlerimi gösteririm. Bu Öztürk Serengil, Hulusi Kentmen de falan 82 yılda film falan yaptım ben ya.
0: Allah Allah.
2: Tabii tabii. O zamanlarda albümlerim var. Ne resmen sahnede doğmuşum öyle söyleyeyim.
0: Ama ilk patlayan Mahşere Kadar mı?
2: Mahşere Kadar.
0: Yıl?
2: Yıl 2000 yılıydı.
0: Tam 2000.
2: Tabii 2000 yılıydı.
0: O zaman tam pop furyasının evet. Değil mi?
2: O zaman da ben zaten konservatuvarda okuyordum.
0: Vay be, ne inanılmaz. O zaman her şeye şahitsin yani.
2: Tabii.
0: O yüzden.
2: Ya kilometren fazla.

0: çok fazla ya. Aynen. Seviyoruz, an, satamıyoruz da.
1: Hayır, şeye baktığınızda, yaşa baktığınızda aslında bir hani normal 52 yaşındayım ama yani 70'lik kadar varım.
0: Aynen öyle ya. 70-75 yaşına kadar aynen, yaşamış.
1: Öyle öyle.
0: Ama 52 öyle. Enteresan. Yani tabii başka işlerin de var ama
1: evet.
0: Hani böyle belli bir dönemde galiba bir kızdın, küstün bir dönem.
1: Aslında kızmadım. İşte o dönemde başka işlere bulaştıktan sonra mecburen...
0: Oradaki işçiler sana kızdı. Biz de oraya...
1: öyle oradan besteler yapıyorduk zaten. Şöyle işte o dönemde zaten işte bir sektör değiştirdim ben. Sektör bir ağır bir sektöre girdiğim için kafamı kaldıramadım.
0: Aynen. Vinçler yani falan.
1: Bakın her yerinde uçuk var zaten.
0: Ay maşallah ya. Stresli mi onlar?
1: Çok stresli.
0: Ama dışarı hiç yansımıyorsun ama ya. Nasıl bir tabii. karakter bu ya?
1: Ya ben böyle çok şeyi...
0: Hep iç seni görünce mesela insan gülüyor ya mutlu oluyor.
1: Tabii tabii. Sanki böyle hani...
0: Hep pozitif.
1: Evde bir beste yapar.
0: Aynen öyle ya.
1: Hafta sonları sahneye çıkan bir adammış.
0: Seni öyle büyük şeylerin hani o kadar çok işin sorumluluğunda gördüğümde şaşırıyorum yani. Tabii
1: evet,
0: ama o da
1: ederim.
0: Başka bir ekmek kapısı tabii yani evet. insanlara. O da çok değerli ama hani böyle bir ya yine böyle bir Amerikan stovu gelecek dediğim şeyler geliyor herhalde yakın zamanda.
1: Arada tabii yapıyorum. Şimdi bir tane...
0: Şimdi Volga ile bir çalışmamız var herhalde.
1: Evet sevgili Volga ile bir tane yaptık. Zaten çıkacak. Bir tane bir televizyon projesi geldi bana, teklif de geldi.
0: Hmm. Ondan sonra şarkılı türkülü bir şey mi?
1: Evet şarkı. Şöyle sevgili Bilal Özbilgen'in hazırladığı sunduğu bir program ben sunacağım. Böyle aslında senin programa yakın ama biraz daha işte sanatçıların hayatını araştırıyoruz.
0: Ha.
1: İşte geçmişi.
0: Amerika'nın penceresi.
1: Evet o oldu gibi. Yine inşaat var bu farkında mısın?
0: Vay be yine. Neyse Emo'cum bugün bol bol seni çok özledim çünkü sen.
1: Ben de seni çok
0: sokakta,
1: seviyorum.
0: Sen sokakta çok... zaten hani çok estağfurullah sağ olasın. Hani çok değerli bir sesin var. Çünkü
1: çok
0: bu damarları ilk başlatan adamlardan birisi
1: çok
0: çünkü.
1: Ederim.
0: O yüzden hani hazır gelmişken Ercan Sağaçlı demişken herhalde İzel'e de bir gidelim oradan.
1: Tabii oradan bir
0: avuçlarım kanıyor.
1: Ama bir parantez açmam lazım. Ercan Sağaçlı hakkında bir şey söylerken gerçekten şöyle diyordum. 90'larda bir pencere açtı gerçekten de. Ama şunu da çok samimiyetle söyleyebilirim. Bunu hazırlayıp da gelmedim. Sen de Türk müziğine smoking giydirdin.
0: Eyvallah. Bak, sağ ol.
1: Gerçekten. Çünkü yazdığın sözlerde, şimdi ben de besteciyim. O derinlikleri biliyorum. Hani senin bu kadar hızlı derinliklerden bu şarkıları alman.
0: Eyvallah.
1: Yani senin iş dünyanın çok büyük olduğunu gösteriyor. Çünkü bu kadar şarkıyı, bu kadar hiti doğurmak. Hitlerin içinde, hani şarkıların sözlerinin içinde şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Mesela bir şarkının içinde dev dalga diyor mesela.
0: Evet.
1: Anlamanız mümkün değil yani gerçekten yani arkası dev dalga mesela söze bakar mısınız yani işte biri bana gelsin o da aynen. sensin mesela şarkı sözlerine
0: gözümde bir bak, damla arkası dev dalga
1: ya böyle bir şimdi bunları yakalamak çok önemli.
0: Eyvallah, sağ ol.
1: Yani ben Türkiye'de çok önemli bestecileri seviyorum, sayıyorum ama gerçekten de
0: ol,
1: sen Türk müziğine smoking giydirip ve başka
0: çok
1: bir çağ atlatan
0: güzel bir laf hoşuma gitti. Sağ ol Allah razı olsun. Sağ ol Emo'cum. Bayanlar baylar şimdi Amerikan'dan avuçlarım kanıyor Sinan'la sahnede.

0: Vallahi stüdyoda hem ambiyans hem alkış hiç bu kadar olmamıştı Emo.
1: Aa, çok teşekkür ederim. Vallahi ben de uzun zamandan beri şarkı söylüyorum.
0: Özlüyor hatta musun?
1: Çok.
0: Sahnede özlüyorum. Olmayı da özlüyorsun değil mi?
1: Çok özlüyorum aslında sahnede olmayı da. Yani işte fırsat verilirse çıkacağım.
0: Sen istersen çıkarsın zaten. Öyle bir şey
1: vallahi
0: yok yani.
1: Vallahi niyetim var aslında da böyle ama hani...
0: Ya butik böyle bir smokinli geceler, Emirkan geceleri. Evet, baksana vallahi şu avuçlarım kanıyor, piyano başında biri smokin evet falan hani...
1: Evet.
0: Çok çünkü o şeyi çekemezsin artık hani o mekansal durumu biliyorum evet, ama hani evet özel böyle işte Amerikan'la bir gece gibi. Hani evet, Barbra evet Streisand falan da yapıyordu onu.
1: İnşallah.
0: Çünkü bu bir tutku, bu tutku.
1: Çok güzel ya. Vallahi şarkı söylemek çok güzel bir şey. Beste yapmak çok güzel bir şey. Sen zaten bunun ta dibindesin. Biliyorsundur. Yani
0: evet,
1: kopamazsın.
0: Yani o çok o bir zehir gibi yani.
1: İnsan bırakamıyor. Evde oturuyorum ara sıra şarkılar söylüyorum. Besteler yapıyorum.
0: Şarkı yaptın mı son zamanlarda?
1: Yaptım.
0: Yaptın.
1: Yaptım. Aynen. Arada yapıyorum zaten. Hatta sanatçı arkadaşlarıma da veriyorum yani. Arıyorlar zaten. Benim zaten böyle arada muhakkak ararlar. Var mı şarkı?
0: Var mı bir şey? Evet.
1: Var mı şey? Böyle, hadi var diyorum. Sen, bak yeni yaptım diyorum.
0: Sen şu meşhur, çok meşhur diğer şarkı sanatçı arkadaşlarımın şarkılarını bir top 5 yapsan, ilk 5 yapsan evet neyse. Sen neyi sayarsın?
1: Vallahi
0: Ebru Gündeş'lerde var
1: Ebru
0: ama
1: Gündeş'te
0: olsun.
1: Ebru Gündeş'te şey ayrılmasaydık evlenir miydik? Azap diye bir şarkı var.
0: Evlenir miydik abi? Evet.
1: Azap diye bir şarkı verdim.
0: Azap.
1: Demet Akalın'da Esmer Yarim Seven Kızın Romanı.
0: Aa.
1: Gururum. Ondan sonra...
0: Esmer, bugün Esmer Yarim var.
1: Aa, okuyalım Esmer Yarim'i.
0: Aynen, birazdan evet onu yapalım. Çok var değil mi sanatçı?
1: Evet evet, çok verdim ya. 250'ye yakın bir eser vermişliğim var ya piyasada.
0: Maşallah.
1: Evet ama hani böyle... Böyle kendi yağında kavrulan şarkılar diyorum ben onlara.
0: Sonradan patlayanlar oluyor çok
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Sonradan çok patlayanlar oluyor. Evet. Ama senin tabii ki şimdi asıl birazdan Esmer Yarim yapacağız ama hani dediğimiz gibi 2000 yılına gidiyoruz.
1: Evet.
0: Ve ilk pop müziğin patladığı yıllarda senin de ilk patlamana mahşere kadar diyebiliriz herhalde.
1: Evet evet. O şarkı çok önemli bir şarkı benim hayatımda.
0: O zaman artık bir mahşere kadar zamanı diyorum ben.
1: Hadi bakalım.
0: Yoksa TRT müzik ekranlarını telefonla... Gerçekten rahatsız edecekler.
1: Evet evet. Bu şarkı oturarak da söylenmez. Bir ayağa kalkın.
0: Aynen. O zaman şimdi Emirkan ve Mahşer'e kadar...

0: Ben böyle sahneye çıktığım zamanlarda, böyle eski dönemlerde şarkıyla bu çıkıyordum ama bakıyorum böyle insanlar oturuyor. Hemen böyle şarkı gecede 3 defa söylerdim.
1: Evet,
0: ya kalkın ya bu akşam.
1: En az 3. Ya o düğünde de en son Eren Bayrak'ın evet, kız evet. kardeşinin diye sevgilini eşeceğim. O da mutlu olsun burada.
0: Evet evet. Eren'den o gün de paramızı çıktı. Alamadık ama.
1: Bedava değil mi?
0: Bedava.
1: Mahşere kadar yine bir 3 kere falan söylettiler sana o gün.
0: Ya yani. Bir de sen de ne esnafkardın ya. Aynen.
1: Hemen güzeller için. Yani
0: arkadaşım bir bağladın gerçekten. Hani, aynen. Hani bir düğünüm olursa seni davet etmek aynen. isterdim yani.
1: Ya güzeldi ya. O, yani bu mahşere kadar söz müzik senin mi?
0: Yok sevgili Ercan Saç, Hakan Altun.
1: Şaka yapıyorsun.
0: De şarkının şeyi de ortaklığı şöyle. Bir de anonim var şarkının nakaratı da. Ay le le le le, ay le le le. Arapça bir şarkı. Ay le le le.
1: Aldınız mı o zaman izini?
0: Tabii,
1: anonim mi
0: anonim
1: diyor?
0: Zaten.
1: Ha, o zaman şey yap, gerek yok.
0: Evet, evet.
1: Yani burada müzikte Ercan Saatçi, sözde Hakan Altun yazıyor.
0: Sözde Ercan Saatçi.
1: Ay pardon, müzik Hakan Altun yazıyor.
0: Müzikte intro Hakan Altun ama intro. Müzik zaten şey.
1: Anonim.
0: Anonim.
1: Vay be. Evet. O gün, peki hatırlıyor musun o günlerde hani... Keşfedip de sana getiren Ercan abi miydi? Ne olmuş? Nasıl olmuş?
0: Ya aslında biz bunu Sihir Spor'a yaptık önce.
1: Şaka yapıyoruz.
0: Evet, isim vermeyeceğim. Bir sevgili Sihir Spor'a yaptığımızda bize arabalar göndereceklerdi hediye. Bu şarkıyı yaptık. Ondan sonra şarkı sonra dedik ki ya biz kendimiz yapalım. Sonra benim başka bir şarkı da çıkıyordum aslında ben.
1: Kısmete bak ya.
0: Evet ben slow bir şarkı da çıkıyordum şey. Ben mecburum sana diye bir slow şarkım vardı. Onunla çıkıyordum.
1: Aa, bu da çok meşhur ama.
0: Evet o da iyi gitti zaten. Sonra dedik ki bu şarkı baktık bize döndü. Yapmıyor işte. Siirt Spor'a yaptık. Sonra kendimize yapalım dedik böyle.
1: Sen Siirtlisin bu arada.
0: Siirtliyim evet.
1: Tüm Siirt'e de buradan.
0: Evet.
1: Orada da selam. Çok izleniyoruz. Başka müzik kanalı izlenmiyor zaten. Çünkü evet, evet. Türkiye'nin her yerinde bir tek TRT müzik var. Siirt'e de biz yakın zamanda... Siirt'e değil de yakınlar Bitlis'e gittik.
0: Evet.
1: Yakın zamanda Bitlis'te bir Anadolu Şenliği'nde konser yaptık. Tüm oradaki vatandaşlarımıza selamlar gönderiyoruz
0: çok
1: burada.
0: Çok özel bir şehirdir Siirt.
1: Siirt.
0: Çok özeldir. Kutsal şehirlerden.
1: Nasıl bağın? Bahsedir. Hani Siirt'le nasıl bağın? Aile bağında bir daha koyuyor mu? Sen bayağıdır gitmiyorsun herhalde.
0: Tabii gitmiyorum ama en son bir konsere gitmiştim zaten.
1: Doğum yerin değil ama.
0: Da değil, İstanbul'da doğduk.
1: Anne baba?
0: Anne babam Siirt'li ama 100 sene evvel gelmişler yani İstanbul'a. Hmm. Ama tabii Kürtlerimiz
1: var.
0: Arap Kürt karışık zaten. Ama kopmadım yani. Çünkü arada akrabalarım, işte yakın dostlarım, aile
1: hep
0: dostlarım
1: bir bağlantı var.
0: Hep var zaten. Bir de geniş aile olunca zaten kopamıyorsunuz zaten. Evde yemeklerden belli oluyor zaten.
1: Aynen öyle. Büryanlar.
0: Tabii tabii. Evde sabah kahvaltıda dolma yediğimiz günler var ya.
1: Değil mi?
0: Devam ediyor yani.
1: Yani o
0: eşime de aşıladım bu arada. Eşim tabii
1: öyle mi?
0: Almanya doğumlu ama ona aşıladım. Bizim yani kendi bizim sülalemizi, yemeklerimizi, işte örf ve adetlerimizi bayılıyor. Hani daha yaşatmaya çalışıyoruz bu yemeklerle ama olabiliyor. Ama tabii
1: aynen yani.
0: Ama Arapça falan bilmiyorum maalesef.
1: Aslında öğrenmedim. Ama Arap gırtlağı da var sanırım.
0: Var var. Tabii.
1: Değil mi?
0: Var.
1: Enteresan.
0: Çok güzel ezan okunurum ben yani.
1: Allah Allah. Tabii. Ne güzel maşallah.
0: Tabii tabii.
1: Bu Ateş Böceği yazmışsın. Ateş Böceği şarkısı evet. Senin şarkılarından biri.
0: Yok bu Sezen Aksu'nun şarkısı. Çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi.
1: O meşhur Ateş Böceği evet, şarkısı.
0: Çok severim ben onu. Okuyayım dedim.
1: Hadi. O zaman şimdi bir Ateş Böceği dinleyelim evet, sana. Evet. Bugün bol bol Emirkan dinliyoruz. Şimdi Emirkan'dan Ateş Böceği Sinan'la sahnede.

0: Beni etkileyen sözlerden bir tanesi.
1: Çok güzel bu şarkı.
0: Uçar uçar düşer kalbi.
1: Sezen'e buradan sevgimizi sunuyoruz.
0: Gerçekten de öyle. Sezen Hanım'ı çok seviyoruz.
1: Beraber şarkılarımız da var onunla. Bir iki tane. İzel zamanında. Mutlu aşk yoktu, evet. Sevme falan.
0: Evet evet.
1: Git buradan vardı ortak.
0: Maşallah şarkıları hep nitron bombası gibi maşallah. Düştüğü yeri kavuruyor.
1: Aynen öyle, güzel şeyler.
0: Harika ya maşallah.
1: Güzel hatıralarımız var onunla da. Ona da buradan saygı ve sevgilerimi sunuyoruz. Evet. Peki Emo şimdi...
0: Canım.
1: Hani evlat da var.
0: Evet evet, ellerinden öper iki tane.
1: İki çocuğum var.
0: Var, bir kızım var 18 yaşında. İsmi Bengisu. Oğlum var 11 yaşında, adı Şan.
1: Şan.
0: Şan.
1: Ay ne güzel. Sevgili Ufuk Yıldırım'ın da çocuğunun evet, Şan'dı. Evet. Zaten, ikinci Şan duyuyorum.
0: Evet evet, iki tane baba.
1: Başka da yok.
0: Yok yok, evet. Bulamadık zaten. Zaten biz ilk planladığımız...
1: Bir de bizim burada... Ali'nin soyadı ama o. Herhalde aynı şey. Ali Şan. Şimdi peki var mı sanata böyle ilgileri? Babadan yatma.
0: Evet evet. Kızımın çok kulağı çok iyi. Çocuğun da çok iyi ama... Ekstra bir...
1: Çocuğun öbür çocuk değil mi? Kızın çok iyi, çocuğun da çok iyi.
0: Evet, yani işte o biraz şey, davul çalıyor oğlum.
1: Allah Allah. Evet, evet. Ya bana çok güzel bir hediye almışsın, sağ ol buradan.
0: Ben de
1: küçük davul seti.
0: Evet, onu bir de elektro gitarını aldım. Case'i çok, çok güzel aldım.
1: Çok güzel.
0: Gezerken gördüm.
1: Ne güzelmiş.
0: Ben kendimi aldım, sonra da alayım dedim.
1: Denirsiniz, sağ ol.
0: Hatta oğlum böyle yaptı. Bu rengini Sinan abiye verme, ben çok istiyorum dedi. Dedim oğlum bak bunu biz aldık, bunu Sinan abiye aldık.
1: Kıyamam ya.
0: Evde de kurduk bu arada davulları.
1: Şancım, seni de buradan öpüyoruz Bengisu. Sana da sevgilerimi sunuyoruz canım. Yani ama mesleki olarak olacak gibi değil herhalde sanatçı.
0: Değil. Kızım zaten bizim işlerimizi yöneldi zaten. Bizim kısmi anlamda zaten annesinde zaten ikimiz de konservatuar mezunuyuz ama Serap Hanım'ın şöyle bir şeyi var. Görseli çok iyi. Güzel sanatlar okusaydı herhalde daha harika işler, projeler yapardı. Ama bütün projelerimizi Serap Hanım çiziyor. Tabii sonra ince çizimlere
1: eşin,
0: geçiyoruz.
1: Evet, eşin. Evet. Orada burada saygılarımı, sevgilerimi sunuyoruz. İzliyordur biz diye düşünüyorum
0: evet, evet.
1: Burada.
0: İzlemez mi?
1: Serap Hanım'a da sevgiler. Şimdi şu eşin esmer mi?
0: Sarışın oldu.
1: Eyvah. O zaman bu şarkıyı geçiyorum. Ya bu çok meşhur bir şarkım Esmer Yarim.
0: Evet, o aslında o klipsiz da... şarkılardan bir tanesi.
1: Klip yok mu Esmer Yarim?
0: Klibi yok Esmer Yarim'in.
1: Demek ki fanlar görüntülerden evet. Yaptılar ve o çok yükseldi. Evet, değil mi? O zamanlar sosyal medyada çok yüksek değildi ama.
0: Evet evet.
1: Demet'e buradan selamlar.
0: Demet. Evet, sevgili Demet Akın da benim çok severim. Bu arada
1: ben de.
0: Çok güzel şarkılar vermişim.
1: Benim büyük kankam ya.
0: Evet bilmez
1: senin de öyle.
0: Evet, Demet benim yaklaşık bir 25-30 yıllık
1: bizim
0: dostumuzu.
1: De düşe kalka bir küstük, bir barıştık, bir küstük.
0: Bilmez miyiz canım var.
1: Yani biliyorsun.
0: Dizi çekseniz iyi olur aslında.
1: Aynen. Şey, şimdi o zaman çok yürümüştü bu şarkı. Esmer evet. Yarim, sessiz ve sedasız derinden gelip evet, evet. Büyük bir hit olmuştu. Söz müzik Emir Kan.
0: Evet,
1: düzenleme Erhan Bayrak mı?
0: Erhan Bayrak. Pardon, düzenleme Mustafa Ceceli.
1: Ceceli'nin, ha.
0: Evet. Ama Erhan sevgili bizim çocukluk arkadaşımız.
1: Aynen
0: Erhan İstanbul'a getiren benimdir yani.
1: Aydın'dan.
0: Yani öyle zorla getirdim, öyle yani.
1: O kadar değil mi? Çok yetenekli.
0: O kadar çok yakınız. Hatta benim projelerimde Erhan Bayrak'ın da muhakkak her projede bir tane...
1: Var tabii canım.
0: Vardır.
1: Büyük bir yetenek o da. Ülkemiz adına çok büyük bir yetenek Erhan'cığım. Evet, ona da selamlar.
0: Evet.
1: O zaman gelmişken yere Esmer Yarim yapalım.
0: Hadi bakalım.
1: Hadi.
0: Evet.

0: Bravo Emo.
1: Herkesin hayatında bir esmer vardır ama, değil mi?
0: Var tabii canım.
1: Çünkü ırkımız esmer çünkü.
0: Tabii tabii. O yani, o yüzden çok riskli bir şarkı gerçekten.
1: Evet.
0: Öyle dediğin zaman hani çok riskli bir şarkı olmuyor tabii.
1: Evet.
0: Ama tabii eşin de sormuştur o zaman kime yazdın zamanında diye.
1: Sinan bana gelsin. O da sensin.
0: Bu kadar şarkın var. Ama aralarında hani Esmer Yarim deyince. Bir Esmer, ben mecburum sana. Esmer Yarim Mahşere Kadar.
1: Var üç aslında desen. Tabii. De bir...
0: Hayır, senin albümlerinde en evet, benim için.
1: Ha, teşekkür ederim.
0: Değil mi? Bunlar senin albümlerinde en çok. Kaç tane albüm var?
1: Beş tane albüm var.
0: Beş albüm var. Single'larla falan.
1: Evet evet. Yani beş. Single'ları saymıyorum zaten. Arada tekli.
0: Son albümün kaç yılı acaba?
1: Ne yaptım? Hatta o albümde... Kınayı yakmışlar geline.
0: Ya,
1: hazırlanmış gidiyor.
0: 10 yılı var bunda.
1: Evine. Evet, hemen hemen. Vallahi 7 yıl. Yok ya, ne kadar oldu? Benim hard disk artık bozuldu. Hard disk çizildi benim. Arada tarihler atabiliyorum.
0: Ama sonuç olarak şöyle bir gerçek var ki hani besteci olarak da şu an hala senden şarkı isteyenler. Daha yeni Ebru Gündeş'e yeni bir şarkı vardı herhalde.
1: Evet, sevgili Ebru Gündeş'e bir Azap Ebru'cum, diye bir şarkım var orada.
0: Azap.
1: Lirik bir şarkı. Bir de Ayrılmasaydık Evlenir Miydik gibi slow şarkım vardı. Eski okuduğunu tekrardan coverladı.
0: Ha, bu şey yeniden söylüyor.
1: Yeniden yaptım. Söylüyorum da orada.
0: Benim de o da Bir Devir Bitti'yi yapmıştım.
1: Evet ya.
0: Bir Devir
1: evet.
0: Bitti kabul edildi. Çok güzel bir proje oldu.
1: Evet evet, gerçekten de öyle.
0: Şimdi peki ama düşünüyorum böyle. Müziğe dair hayallerin kaldı mı?
1: Kaldı kaldı ya.
0: Mesela?
1: Kızım çok baskı yapıyor. Mesela kızım şantiyeye geliyor. İşte bakıyor. Senin burada olmaman lazım diyor. Benim kafama 50 bin tane sorun var orada. Bir şeylerle çözüyorum. Burada olmaman lazım diyor. Sürekli bana gelip aynı şeyi söylüyor. Onun baskısıyla bir tane şarkı yaptık. Hatta iki tane şarkı yaptık. Şarkıları.
0: Ne zaman çıkaracaksın onları?
1: Vallahi yapıyorum şimdi. İşte sevgili Volga ile düzenliyoruz. Yapacağız inşallah. Çıkaracağım herhalde. Bu 1,5-2 ay içinde çıkar. Bir televizyon programı da var zaten bunun arasında.
0: Televizyon programı, sahne.
1: Gibi böyle ufak tefek.
0: Bırakmıyor
1: böyle...
0: yani yakanı.
1: Yok, ama yapamazsınız ki yani.
0: Değil mi?
1: Olmuyor yani, ne olursa olsun. İşte şarkı söylemeyi özlüyorum arada. Arkadaşlarımın sahnesine göre bana bir şarkı okuttum falan diyor.
0: Zaten millet sana sahneyi bırakmayı çok seviyor.
1: Evet, çok bırakıyorlar.
0: Aynen.
1: Geçen de bir arkadaşımızın sahnesine gittim. Bir tane şarkı okuyun dedim. 45 dakika dedim.
0: Tabii,
1: paranın,
0: tabii.
1: Paranın hepsini sen aldın ama dedim. Olmaz ki dedim.
0: Ama hakikaten öyle oluyor yani. Seni evet. Ne zaman görseler bir ortamda kurtarıcı can yeri gibi.
1: Evet.
0: Değil mi? Öyle, yani tabii insanın hani böyle hayalleri bitmiyor. Böyle bir kere zehir gibi bu müzik.
1: Gerçekten
0: hani
1: öyle.
0: Girdikten sonra kanlı. Bir de yeteneğin varsa olmayanlara zaten gereksiz hayaller kuruyorlar ama hani olunca ve başlayınca aslında hepimizden öncesin. Hani
1: evet.
0: Biz devam ettik sadece, sen biraz stop dedin, ara
1: evet.
0: Dedin. O yüzden.
1: Evet, ara verdim.
0: Ama tabii ki ben düşünüyorum ki Amerika'nın Türk pop müziğin tarihindeki damarlardaki özellikle yeri. Ya, eğlendirici de bir adamsın ama o zaman değişmeyecek o yüzden diye düşünüyorum ya. Yani.
1: Biraz Arap kökenli gırtlağım olduğu için slow yakışıyor bana. Evet.
0: Aynen.
1: Mecburen okuyorum.
0: Ben mecburum. Onu bir yapsana, çok az bir şeysiz.
1: Ben mecburum sana, sesimi duysana.

0: Allah Allah.
1: Bu da gençlikte yazdığım şarkılardan bir tanesi.
0: Çok güzel bu da ya. Söz müzik.
1: Söz müzik bizim, evet.
0: Burada bir tane benim şarkımı galiba biri bana gelsin ya. Evet.
1: Ya
0: seviyorsun.
1: Senin yüzlerce, senin çok her şarkın.
0: 700'den fazla.
1: Her şarkın işler mi abi? Her şarkını okurum.
0: Damara yani. Geliyor değil mi sende?
1: Her şarkını ben abi ne güzel. Yani ay. Nasıl bir aralık varsa.
0: Acaba şey mi yapsak? American Future Sinatra şarkıları. Öyle bir 10 tane seçip.
1: Vallahi,
0: yıllar önce Ferhat Köçer'e verdiğim, sonra benim de Ferhat Zeydan'la yaptım. Biri bana gelsin, o da sensin. Şimdi Sinan'la sahnede.
1: Evet.

0: Bravo Emo.
1: O zaman hiç vakit kaybetmeden hemen şu diyemiyorum o da gel bir dalalım. Evet. Benim son albümden, Amerika'nın da çok sevdiği bir şarkı, 4K albümünden diyemiyorum.
2: Evet, ölüyorum. Gerçekten ölüyorum şarkı yalnız bu arada. Kıskandığım bestelerinden bir tanesidir. Bak duyar duymaz besteci de hafif bir kıskançlık vardır. Onu da söyleyeyim.
1: Hafif.
2: Bak hafif. Ben de hafif var. Bak duydum şarkıyı böyle yaptım. Allah'ım yarabbim. Bunu ben niye bulamadım ya? Öyle oluyor biliyorsun değil mi?
1: Tabii.
2: Nasıl yazamadım?
1: Aynen
2: ya?
1: Benden oluyor.
2: Nasıl bulamadım ya? Maşallah.
1: Şöyle bir şarkı o.

0: Evet, hiç provasız.
1: Allah'ım ya, nedir ya?
0: Ama tam senin ruhuna çok ya yakın hakikaten.
1: Gerçekten bu şarkıyı dinledim. Gece uykum kaçtı. Bir haller geldi. Üşümeye geldi. Bir erdim yani. Ya yüreğine sağlık yani. Gerçekten.
0: Sağ ol, teşekkür ederim.
1: Gerçekten hocam, çok özel bir adamsın yani.
0: Estağfurullah. Vallahi. Sen de öyle. Çok sağ ol.
1: Yani bir hani röntgen olsa böyle çekmek istiyorum. İçinde ne var? Ne yok.
0: Nereden
1: yani
0: çıkıyor
1: bu
0: bunlar?
1: Bu kadar snob, bu kadar eğlenceli
0: adamım. Nereden
1: adamı
0: çıkıyor bunlar?
1: Evet yani. Vallahi.
0: Allah bilir.
1: Canım
0: ya
1: benim ya.
0: Emirik Hanım, iyi ki geldin.
1: Çok mutlu oldum vallahi.
0: Gerçekten biz de öyle. Seni burada ağırlamak çok mutluluk verdi. Yıllar önce çok küçüklüğümden beri tanıdığım bir arkadaşımı. Yani benden büyüksün ama hep bir arkadaş gibi böyle.
1: Evet, evet, yani
0: bizim... Hani hep öyle devam etti muhabbetimiz.
1: Herkes
0: seni, aynen, herkes seni çok sevdi hep.
1: Çok teşekkür
0: ederim. Ve hani o yüzden o Erhan zamanından başlayan ve o zamanlardan beri seninle tanıştığından itibaren hiç kimseye de bir kötü düştüğünü görmedim. Herkese bir el uzattın, bir yardım ettin. Yani yeteneğin yanında insanla da tebrik ediyoruz seni. O yüzden bu hafta Sinan'la sahnede Emirkan konuğumdu ve onu A'dan Z'ye müzikal yolculuğuna da bir eşlik etmeye çalıştık hep beraber. Ama tabii ki neyle bitireceğiz bugün? Onu ilk duyduğun şarkı, yani belki yeni nesil de sonradan öğrendi o şarkıyı ama Mahşere Kadar'la tekrar istek geldiği için Mahşere Kadar'la bitireceğiz. Ben de bu sefer piyano başına geçmiyorum. Yanına oturuyorum Emirkan'ın ve gerçekten güzel bir program geçirmemizi düşünüyorum. Umarım siz de sevmişsinizdir. Desteğinizi esirgemeyin. Haftaya başka bir konuda görüşmek üzere. Sizi çok seviyoruz. Şimdi Mahşere Kadar. Sinan'la sahnede. Ready. Hi, everybody. Are you ready?

0: Yani asrın namesi dediğimiz şey bu işte.
1: Ya
0: Yani
1: sadece bu tek bir eseriniz olsa bir millet olarak
0: evet.
1: bu sizi medeniyet yapmaya, çok büyük medeniyet
0: Tabii
1: yapmaya
0: tabii.
1: yeter.
2: Asırlık ezgiler. Salı.

0: Harika.
1: Harikasınız.
0: Gönlünüze sağlık. Çok güzeldi. Haftaya güzel bir başlangıç yaptık yeni
1: Kesinlikle.
0: bölümümüzde. Gönlüne sağlık. Her ikisi de muhteşemdi.
1: Çok teşekkür
0: Birazdan
1: ederim.
0: bunun üzerine konuşacağız. Yorumlarımızı katacağız. Önce bir
1: Tamam.
0: sevgili izleyenlerimizi şöyle bir selamlayalım. Hoş geldiniz değerli izleyenlerimiz. Yepyeni bir Serkan Çağrı sahnesinde sizlerle yeniden birlikteyiz. Bugün oldukça güzel bir repertuarla karşınızdayız ki duydunuz. İki şarkımız da muhteşem başladık. Caruso zaten dünyaca çok iyi bilinen bir eser. Ama senin yorumun muhteşem de onu söyleyelim
1: Çok
0: tekrar
1: teşekkür
0: sana.
1: edebilirim.
0: Çok
1: Çok
0: iyi
1: teşekkür
0: hissederek
1: ederim.
0: söylüyorsun. Biz senin o güzel yorumlarını dinlerken birbirimize böyle bakıyoruz zaman zaman. Özellikle hani diyoruz ki bu tam yakıştı. Bu şu anda tam yerine oturdu. O bakışlar bize onu
1: Ne
0: veriyor
1: güzel,
0: aslında
1: ne
0: kendi
1: mutlu
0: aramızda.
1: bana. Sizin gibi büyük müzisyenler bunu
0: Estağfurullah.
1: diyorsa zaten bir şeyleri artık doğru yapıyorumdur. Onun
0: Çok güzeldi,
1: kanıtıdır bu.
0: harikaydı. Ama arkasından gelen Yalancı Bahar da muhteşemdi, onu
1: Çok,
0: söyleyeyim.
1: çok söylüyoruz bunu konserlerimizde
0: Bunu
1: her zaman.
0: konserlerimizde de söylüyoruz, sahnemizde de söylüyoruz. Aynı güzellikte devam edeceğiz sevgili izleyenlerimiz. Şimdi sırada ne var dediğimde bana sıra geliyor ya. Bana sıra geldi biliyorum.
1: Evet, hem de muhteşem. Dünyanın en önemli şarkılarından birini
0: Dünyanın en
1: çalacaksın.
0: önemli şarkılarından biri. Tabii ki bunu yorumlayan kişi de çok güçlü. Dünyaca çok sevilen isimdir. Frank Sinatra'nın mesela yorumları hiçbir zaman için dünyada hani ne diyeyim onun da zamanı geçmiyor.
1: Evet,
0: O
1: doğrusu
0: ses
1: değişmeyecek bir yorumcu o da.
0: öyle
1: Asla.
0: tüm zamanların belki de en efsane isimlerinden biri ki öyle.
1: Kesinlikle.
0: Biz de bugün klarnetle bir My Way diyelim. Madem bugün programa Caruso ile başladık, My
1: Diyelim.
0: Way ile de devam edelim
1: Diyelim.
0: bu
1: Büyük
0: şekilde.
1: heyecanla bekliyorum.
0: Buyurun bakalım.

0: Süpersin.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Çok
1: siz
0: güzel.
1: De öylesiniz.
0: Bugünkü şarkılar sesine o kadar çok yakıştı ki. Harika duyuyoruz. Çok
1: evet,
0: da iyi.
1: Tam benim tarzım şarkılardan gitti.
0: Tam senin tarzın
1: bugün.
0: Şarkılar.
1: Evet.
0: Gerçekten öyle. Devam edelim peki.
1: Edelim. Şimdi senin tarzın bir şarkı geliyor.
0: Benim tarzım bir şarkı gelsin şimdi de.
1: Evet, Layla diyeceğiz.
0: Layla. Buyurun o zaman.

0: Elinize sağlık. Serhan'cığım senin de ellerine sağlık. Harikasın. Evet, çok güzel şarkı. Ben de bunu eskilerden böyle hep hatırladığımda, eski şarkıları hatırladığımda en çok sevdiğim şarkılardan biri de budur. Bir sevgi istiyorum.
1: Yine çok güzel şarkılar var sırada.
0: Tamam, hemen duyalım senden.
1: Yanarım diyeceğiz önce.
0: Yanarım.
1: Sertab Erener'den bildiğimiz.
0: Tamam.
1: Sonra da yaralandım diyeceğiz.
0: Hiç beklemeyelim, hadi.
1: Hadi.

0: Süper, harikasın. Yani çok kolay değildir aslında bu şarkıyı yorumlamak. Güzel
1: Evet.
0: bir şarkıdır ve
1: Zor bir şarkıydı.
0: "Of aman Nalan" diye kaldı hep. Böyle sesini en çok beğendiğim sanatçılardan biridir. Yorumu çok farklıdır ve ses tonu da çok özeldir bence. Bir defasında çalışma fırsatımız oldu. O da Şükrü Tunar bestelerinden oluşan albümde. Şükrü Tunar şarkısı söylemişti bir tane. Çok da güzel yorumlamıştı. Böyle eskiden şeyler yapardık Ece. Saygı albümleri yapardık. Yani tribute dediğimiz albümlerden işte. Eski demeyeyim ama besteleri gerçekten çok kıymetli. Türk müziğinin isimlerine hem albüm hem sahne hem konser çalışmaları yapardık. Ve bunlar o kadar güzeldi ki özellikle saygı niteliğinde o eserleri genç nesile taşımak ve genç neslin dinlemesine vesile olmak için onların da böyle bir katkısı olurdu. Çok güzel çalışmalardı. Gönül ister ki bunları yapalım. Yani devam
1: İnşallah
0: etsin.
1: olur yine.
0: Ya olsun
1: İnşallah.
0: istiyorum. Sadece bu benim senin misyonun değil. Hepimizin misyonu aslında baktığınız zaman. Bir saygı olmadan aslında geçmişle yaşamak diye bir şey vardır ya.
1: Çok
0: Sadece
1: doğru.
0: Şey değildir bu. Müzikte de böyledir.
1: Tabii ki.
0: Müziğin tarihine de bakıldığında kendi geçmişimizi bilip ona göre gelecek notaları ona göre kurgulamak lazım.
1: Doğru.
0: Geleceğe dair. Evet. Programda ne var bakıyorum sırada şimdi.
1: Evet, yine çok güzel bir şarkı var. Fırtınalar diyeceğiz.
0: Bu da Ebru Gündeş. Bugün biraz 90'larda da
1: Evet.
0: geziyoruz.
1: Çok. 90'lar programı gibi oldu biraz ama
0: Yok,
1: o
0: hepsinden
1: şarkılara
0: var.
1: özlem duyuyoruz, seviyoruz.
0: Tabii
1: Bunu
0: ki.
1: söylemekten de mutluluk
0: Dönemin ruhunu
1: duyuyoruz.
0: yaşıyoruz hep beraber
1: Aynen.
0: burada. Peki, onları da seslendirelim. Buyurun.

0: Gönlünüze sağlık. Ellerinize sağlık arkadaşlar hepinizin. Bu hafta da harikaydınız. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sizle birlikte olmak gerçekten muhteşem. Aynı ruhu paylaşmak, aynı güzelliği burada yaşamak. Bu haftaki programın da sonuna geldik Ece.
1: Evet, maalesef.
0: Evet, maalesef ama bir sonraki programımız var. Bir sonraki programımızda
1: heyecanla
0: tabii ki güzel bir çalışmayla yine Serkan Çağrı sahnesinde burada buluşacağız.
1: Evet.
0: Son şarkımızı yapmadan evvel sevgili izleyenlerimize bir veda edelim.
1: Tabii
0: hadi
1: ki.
0: Bugünkü vedayı sen yap.
1: Harika bir program olduğunu hissettik biz. Burada çok mutlu olduk bu güzel şarkıları söylerken. Haftaya sizlerle görüşmek için sabırsızlanıyoruz. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.

Bazı işaretler yol gösterir. Bazen masum bir oyunun içinde fark ederiz onları. Bazen sevgi sandığımız bir duyguda

bazen de endişeli bir bakışta. Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, dur demektir. Şiddeti önlemek için işareti fark et.

0: Hoş geldin Beray.
1: Hoş bulduk.
0: Beray Gökçen.
1: Evet. 5. single'ı giden bizdik. Bunda bir hikayesi var. Dramatik bir hikaye. Aynı dönemde ilkokul arkadaşımı trafik kazasında ve hocamı kaybettim. Of.

0: Bazı şarkılar vardır. Sadece bir dönemi değil, bir hayatı anlatır. Bugün dünden bugüne uzanan bir yolculuğa çıkacağız. Plaklardan kasetlere, Walkman'dan CD'lere, 45'liklerden 2000'lere. Ben Irmak Arıcı, müziğin sadece bir ses değil, hafıza olduğuna inananlardanım. Bugün stüdyomuzda şarkıların hikayesini ve günümüze nasıl uzandığını konuşacağız. Irmak Arıcı ile dünden bugüne başlıyor. Evet, bugün stüdyomuzda birbirinden değerli iki güçlü kadın var. Kendi alanlarında çok cesur adımlar atan, vokalleriyle beni büyüleyen. İkiniz de hoş geldiniz.
1: Hoş
0: Hoş
1: bulduk. Çok
0: bulduk.
1: teşekkür
0: Nasılsınız?
1: ederim. İyiyiz. Seni gördük, daha iyi
0: Çok
1: olduk.
0: iyi olduk, evet.
1: Çok
0: Güzelliğinle,
1: teşekkür
0: neşenle
1: ediyorum.
0: bizi
1: Canım benim.
0: karşıladın. Siz de öylesiniz. Çok da şıksınız.
1: Çok
0: Maşallah.
1: teşekkürler. Sağ ol. Senin güzel bakışın,
0: Çok
1: güzel
0: teşekkür
1: yüreğinden.
0: ediyorum. Ben böyle Gülden senle hep nostaljik bir hava seziyorum. Böyle gerek kliplerinde, gerek böyle tavırlarında. Bilmiyorum, haklı mıyım, onu bir sormak istedim. Merak ediyorum.
1: Seviyorum sanırım. O ruhu sevdiğimi
0: Çok da
1: düşünüyorum. Aslında
0: yakışıyor
1: bu
0: ama.
1: çok kendimde analiz ettiğim bir durum değil açıkçası ama eskileri seviyorum. Eskimeyen eskileri çok seviyorum. Güncelleyen, yeniliğe ayak uyduran eskileri çok seviyorum. Sanırım ben de öyle bir kadınım.
0: Çok da yakışıyor sana. Peki şarkılarına bunu yansıtıyor musun?
1: Yansıtıyorum. Yani artık çocukluktan bu yaşa gelen işte o konuşma ve anlatım dili bende nasıl bir dünya yarattıysa onu korumaya gayret ediyorum. Onu dışına çıkmamak için çaba sarf etmiyorum açıkçası. Hani derler ya adım Hıdır elimden gelen budur diye. Hangi duyguyu nasıl aktarmak içimden geliyorsa hep o yolda devam ediyorum.
0: Çocukluktan beri dedin, yani şarkılarının sözünü ve müziğini senin işte yaptığını ve bestelediğini biliyoruz. Çocukluktan beri süregelen bir şey mi bu, yoksa belli bir yaştan sonra?
1: Aslında çocukluktan beri daha doğrusu benim orta birden orta ikiye geçtiğim yaz tatilinde bir gün evi süpürürken keşfettiğim bir şeydi bu kendimde.
0: İnanılmaz.
1: Evdeki görevlerimi yerine getirirken bir gün böyle bildiğin elektrik süpürgesiyle evi süpürürken bir şeyler mırıldandı ve inanılmaz hoşuma gitti. Dedim ki ah, bu çok güzel bir duygu. Ben bunu devam ettireyim. Tabii iyisi kötüsü tartışılır ama o günden beri hep bir şeyler yazıyorum. Hep yazarak anlatmak bana çok iyi hissettiriyor ve benim için böyle gizli bir yardımlaşma gibi bu aslında. Çünkü bizim
0: Duygu
1: yazdığımız
0: aktarımı gibi.
1: şarkıları dünyanın öbür ucunda da birileri dinliyor. Duygusuna sen bir nevi aracı oluyorsun. Aslında o arada böyle küçük o teşekkür enerjisi dolanıyor ve çok çok tatlı bir
0: Kutsal bir şey
1: yardımlaşma.
0: ya.
1: Çok.
0: Üretebiliyor olmak müthiş bir şey.
1: Kesinlikle.
0: İyi ki de
1: İyi
0: yazdın.
1: ki. Çok teşekkür
0: İyi ki o
1: ederim.
0: şarkıları yazmışsın Gülden.
1: Çok teşekkür
0: Vallahi.
1: ederim.
0: Gerçekten. Egün sen nasılsın?
1: İyiyim bir tanem. Bildiğin gibi sahnelerden sahnelere koşturduğum bir dönemdeyim yine.
0: Nasıl
1: Tatlı
0: gidiyor müzik
1: geçiyor.
0: hayatın?
1: Güzel geçiyor. Biliyorsun işte belli şehirlere gidiyoruz. Belli mekanlarla anlaşmamız var. Özel geceler devam ediyor. Bir de Gülden kadar şarkılar, güzel şarkılar yazamadığımız için biz de
0: Estağfurullah.
1: etraftan böyle
0: Yok. Siz seçiyoruz.
1: çalışacaksınız. Siz il dışında olduğunuzda ben
0: Biz
1: çalışıp size şarkı yazacağım. Öyle bir
0: kesinlikle.
1: işbirliği içinde devam edeceğiz.
0: Gülden, o zaman senin güzel sesinden hangi şarkıyı söylemek istersin? Hangi şarkıyı dinleyelim?
1: Yakarım İstanbul'u diyelim mi?
0: Haydi gelsin bakalım.

0: Allah Allah. Ne güzel bir beste, ne güzel
1: Harika.
0: Bir ses.
1: Harika.
0: Ağzına sağlık.
1: Çok
0: Sözünü
1: teşekkür ederim.
0: müziğini sen yapıyorsun zaten
1: Evet, evde
0: çoğu
1: mutfak
0: şarkının, değil mi?
1: masasında. O masanın dili olsa da konuşsa ırmakçım
0: Ay çok
1: yani.
0: güzel, çok duygulandım.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Evet efendim, şimdi sahne öncesi vazgeçilmez bir ritüeliniz var mı? Merak ediyoruz, bu kadar sahne alan, bu kadar güçlü vokali olan
1: Teşekkür
0: peki
1: ederim
0: mi?
1: canım benim. Yani ses açarım klasik, bir de dua okurum. Böyle bir kendimi korumaya alırım. Böyle Batu bakar bana, şöyle yaparım sürekli falan işte. Kapatıyorum kendimi falan diye,
0: Nazarlardan gelmiyor
1: nazarlardan.
0: zaten.
1: Başka bir şey yok ama ses muhakkak açarım. Şimdi biraz da kapalı hatta sesim ama işte
0: Peki,
1: açıyoruz.
0: henüz yapmadığın ama mutlaka yapmak istediğin böyle müzikal bir yolculuk var mıdır?
1: Tabii ki var, olmaz mı? Ya büyük bir artık biletli konserler böyle,
0: Çok da
1: değil
0: yakışır
1: mi?
0: sana.
1: Bir şöyle
0: Çok da yakışır.
1: harbiyeler falan kim istemez
0: Harika
1: yani.
0: olur. İnşallah nasip olur diye
1: İnşallah.
0: düşünüyorum sana.
1: Hepimizin
0: Çünkü
1: hayali o tabii
0: çok
1: ki.
0: çalışkan olduğunu biliyorum.
1: Canımsın, teşekkür ederim.
0: Çok da güçlü bir vokalin var. Tekrar altını
1: Sağ ol canım
0: çizmek
1: benim.
0: istiyorum. Zaten dinleyicilerimiz de fark edecektir.
1: Teşekkür ederim.
0: O zaman senden böyle Yıldız Tilbe'den
1: Sahnelerde de çok,
0: güzel bir şarkı
1: evet,
0: dinleyelim
1: sevilen bir
0: mi?
1: şarkı var sahnede söylediğimiz. Onu söyleyelim o zaman.

0: Nasıl bir hissetmektir böyle
1: Begüm,
0: ya?
1: Begüm bize gel.
0: Geleceğim.
1: Bize gel, şarkılar söyle.
0: Ne olur söyleyelim.
2: Bayıldım, hayranım. Sağlık.
1: Ay, ne kadar güzel, su gibi bir ses. O kadar kalbe işliyor ki, harikasın.
0: Begüm'ü dinlemeye bayılırım ben zaten. Yani böyle gittiğim gerçekten nadir sahnelerdendir canım benim.
2: Canımsın,
0: ağzına
2: teşekkür ederim.
0: Ağzına sağlık.
2: Çok sağ ol.
1: Bekliyoruz Harbiye konserini.
0: İnşallah.
1: Önde oturup en çok alkışlayanlar biz olacağız.
0: Ben de önden bile diyorum.
2: İnşallah görürüz o günleri.
0: İnşallah. Evet, Gülden, ilham tıkandığında seni yeniden açan şey nedir? Daha çok beste için aslında söylüyorum bunu.
1: Kendimi çok iyi hissetmek. Genelde ben şarkılarımı zaten enerjimin çok yüksek olduğu dönemlerde yazıyorum. Aksine belki hani böyle perişan olduğum zamanlarda o açık şarkıların çıktığını düşünüyorlar belki. Ama tam tersi, benim enerjimin çok yüksek olması lazım şarkı yazabilmem için. Çünkü kendi kendime problem ettiğim bir şey varsa başka bir şey yapamıyorum zaten. O sorunu çözmekle ilgilendiğim için. Ama enerjim yüksekse algılarım çok daha açık oluyor. Ve anlatmak istediğim duyguyu daha içimden gelerek anlatabildiğimi biliyorum. O yüzden güzel bir şarkı çıkıyorsa

0: tabii ki ben çok mutluyum.
1: Ay ne
0: Güzel.
1: gerçekten. Değil mi? Tam tersini aslında
0: Evet, öyle
1: duyacaktın gibi.
0: düşünülüyor genelde.
1: Büyük böyle hani çok moralim bozukken ya da bir tık depresyonda kendimi hissediyorsam o zaman çıkabiliyor bende. Zaten çok hareketli şarkı da yazmadığım için ben oradan da bir tık belli oluyor ama buna şaşırdım
0: Evet, benim en
1: gerçekten.
0: acıklı şarkılarım motivasyonum ve moralimin en yüksek olduğu zamanlarda çıktı. Çünkü antenlerim kalkıyor, inanılmaz algılarım açılıyor. Daha iyi analiz ediyorum kendimi de, kendi
1: Müthiş.
0: duygularımı da.
1: Peki en çok dinlediğin şarkı türü ne? Onu merak ediyorum.
0: Slow şarkıları dinlemeyi çok seviyorum. O slow şarkıların ruhunu o mesela şimdi Begüm'de de hissettim onu. O kadar kalbime
1: Evet.
0: dokundu ki böyle su gibi bir ses hani
1: Çok.
0: kendince yorumladı. O duygu ya bu şeye benzetebiliriz bunu görmek. Şimdi hepimiz hayatta benzer olaylar yaşıyoruz ya benzer sıkıntılarla mücadele ediyoruz ama etkiye olan tepkilerimiz değişebiliyor hepimizin. İşte her seste aslında o farklı bir yorumu, farklı bir duyguyu sana aktarıyor karşındaki kişi. O yüzden ben bunu galiba slow şarkılarda daha fazla yakalayabildiğimi düşündüğüm için şahsi zevk olarak söylersen evet ondan yana kullanabilirim oyumu.
1: Peki sen daha çok hangi böyle müzik dinlemeyi seversin, söylemeyi seversin? Senin çok geniş bir repertuarın olduğunu
0: Çok.
1: biliyorum ama
0: Evet.
1: böyle işte atıyorum arabesk çok beni anlatıyor dediğim böyle bir müzik türü var mı?
2: Ya eskiden çok fazla Türk sanat müziği dinliyordum. Çünkü eğitimim de oralarda olduğu için. Ama bu işi artık böyle meslek olarak yapmaya başladıktan sonra tabii ki yeni ne çıkmış. Bakalım günümüzde neler oluyor falan diye bir böyle kurcalamaya çalışıyorum ama ben de ya genelde kendimi slow şarkılarda buluyorum. Yani slow pop benim için vazgeçilmez
1: Ruh
2: yani.
1: halimiz daha çok
2: Evet.
1: anlatıyor. Peki 90'larla aranız nasıl?
0: Harika. 90'lar. Bayılıyoruz. Çok
1: Değil mi?
0: bayılıyoruz ya. Ben hayranım 90'lara. Yani hep geçmişi düşündüğümde çok sevdiğim bir şarkı çıktığında koşar böyle müzik setlerimiz vardı ya evde. Ona böyle kulağımı dayar beklerdim. İşte anons yaparlardı. Reklamlardan sonra şu şarkı gelecek diye beklerdim böyle. O 90'ların ruhu bambaşka ya. Anlatım dili bambaşka. Naifliği bambaşka. Ben hayranım 90'larda üretilen tüm
1: Peki
0: şarkılara.
1: sizce o zamanlarda mı yaşamak daha güzeldi, şimdi mi?
0: Şimdiki zamanda o zamanın ruhuyla yaşamak çok güzel bir şey.
2: Çok güzel cevap dolu. Bence de katılıyorum. Katılıyorum buna evet.
1: O zaman birlikte bir Arnavut kaldırımı yapalım mı şu
0: O
1: 90'ları yad
0: harika
1: edelim?
0: harika olmuş. Hadi
1: Haydi
0: bakalım.
1: bakalım.

0: orkestra arkadaşlarımıza da kocaman alkışlar ekran başından geldi diye yorumlayalım. Sağ
1: Harikasınız.
0: olsunlar.
1: Allah'ım ne güzel bir yere geldim. Ben ne kadar
0: Devam
1: şanslı bir
0: etsek
1: ben
0: değil mi?
1: var bugün, evet.
0: Biz de öyleyiz inan. Bu şarkının bende çok farklı bir yeri var. Ve bir tık benim ergenliğime denk gelmiş bir şarkıdır. Ve büyük aşk acılarıyla dinlenilmiş.
1: Taner'e buradan selam olsun.
0: Aynen
1: Şarkıları çok
0: öyle.
1: güzel.
0: Bir de kardeşi vardı galiba, Tuna Tobu
1: Evet.
0: diyebiliyorum.
1: Ya.
0: Onun da çok yine güzel sesi. Hatta neredeyse aynı gibi hatırlıyorum.
1: Mükemmel. Şahane. Bir gittik geldik yani
0: Evet,
1: 90'lara.
0: gözlerim doldu.
1: Evet.
0: Şimdi bir şarkı senin için nasıl doğuyor? İşte söz mü, melodi mi, his mi? Nasıl başlıyorsun? İşte mutlu olduğunda başladığını biliyorum.
1: Evet, her şey aynı anda. Kaybedecek vakit
0: Onu
1: yok.
0: soracaktım
1: Sadece
0: ben. Hani
1: aynen.
0: söz önden gelir, sonra müzik mi yoksa birden?
1: Bende birden oluyor. İkisi birden
0: Ne
1: geliyor.
0: güzel ya.
1: Ya bir de şey de yok böyle, hani biraz yazdım kalkayım iki tur atayım ara vereyim yarın de, o öyle bir şey
0: Ha
1: yok yani.
0: böyle başladın
1: Oturuyorum,
0: gittin.
1: kahvemi alıyorum, yazıyorum, bitiyor, kalkıyor. Ne anlatacağımı biliyorum çünkü. Yani ne hissettiğimi biliyorum. Genelde bu biraz da empatiyle olan bir şey yani. O kadar tabii derdi bizim bireysel olarak taşımamız.
0: Mümkün
1: Hep
0: değil.
1: diyorum kolumuzda serumlarla falan gezmemiz gerekir yani. O yüzden oturuyorum, anlatıyorum, tamam
0: Başka
1: diyorum falan.
0: hikayelerden de o zaman
1: Çok besleniyorum.
0: besleniyorsun.
1: Evet, çünkü şeydi, az önce söyledim yani hepimiz benzer olaylar yaşıyoruz ama etkiye verdiğimiz tepkiler değişkenlik gösteriyor ve bende şey var, sohbet ettiğimde birileriyle tanıştığımda konuştuğumuz konu başlıklarını unutabiliyorum ama bana bir olay anlattıklarında ne hissettiğini, o mimikleri asla unutamıyorum.
0: İşte. İnanılmaz bir şey değil mi?
1: Yani
0: Derin
1: ne
0: bir duygu
1: yaşadığıyla değil de
0: gerçekten.
1: insanların ne
0: Hissettiğiyle
1: hissettiğiyle
0: evet.
1: daha çok ilgiliyim.
0: Ben eskide sadece kendi duygularımla şarkı yazabiliyordum. Bir tık belli bir zaman geçtikten sonra böyle arkadaşlarım dertleriyle vesaire de yazmaya başladım. Ama o kendi dertlerim kadar bana göre nacizane etkili olmadı diye
1: Evet, çünkü
0: düşünüyorum.
1: biz arkadaşlarımızın dertleriyle ilgilenmekten kendi
0: Gerçekten
1: dertlerimize
0: unuttuk
1: dönemediğimiz için
0: gibi bir durum var. Doğru
1: bu da
0: söylüyorsun.
1: güzel ya. Ve her şekilde besleniyoruz. Kendimizden de besleniyoruz, çevremizden de besleniyoruz. O güzel eser çıkıyor mu ortaya? Evet, çıkıyor. Şey, bizden çıktıktan sonra zaten gidip bir yerde sahibini buluyor ya
0: Buluyordu.
1: o.
0: Evet,
1: O
0: o çok
1: çok
0: güzel bir
1: güzel bir
0: şey.
1: duygu.
0: Doğru. Bir kelimeyle müzik nedir sizin için? Zor bir soru. Bunu
1: Zor.
0: Begüm'e sormak istedim.
1: Tutku, ben ilk söyleyeceğim şey tutku olur herhalde müzikle ilgili.
0: Değil mi? Çok
1: Evet.
0: fena anlatan bir cevap aslında. Doğru. Hem çalışkanlık
1: Çocukluktan
0: hem
1: beri
0: şey, her
1: tek
0: şey
1: şey
0: içinde.
1: tutkuydu. İfade ettiğim tek şey kendime. Bu işe tutkum var diyordum.
0: Öyle de yapıyorsun ama. Peki ilk single'ımız Unutamam dedin diye biliyorum. Doğru mu?
1: Evet, bireysel olarak ilk single'ım. Onun öncesinde ilk merhabamız Emre Aydın'la beraber yaptığımız Soğuk
0: O da
1: Odalar'dı.
0: ne şarkıydı. O da
1: Evet.
0: ne şarkıydı.
1: Mükemmel.
0: Gerçekten inanılmaz. Yine söz müzik.
1: Söz müzik bana aitti. Evet, düet yaptığımız bir
0: Diyecek
1: şarkıydı.
0: bir şey bulamıyorum.
1: Ama benim tek başıma ilk merhabam Unutamam dedin de.
0: O zaman onu dinleyelim mi?
1: Seve seve.

0: Çok güzel bir şarkı.
1: Şahane. Ne kadar güzel söylediniz.
0: Evet, şimdi hep beraber böyle hareketli güzel bir şarkı okuyalım mı, ne
1: Seve
0: dersiniz?
1: seve, harika olur.
0: Haydi bakalım.

0: Bravo, harika.
1: Benim için çok güzel bir programdı. Ayaklarınıza sağlık.
0: Bizim için de
1: Bugün
0: öyleydi.
1: sizi
0: Çok
1: burada ağırladığım
0: teşekkürler.
1: için çok çok mutluyum.
0: Biz de öyle. İyi
1: İnanılmaz
0: ki varsın.
1: mütevazi, müzik yönünden inanılmaz dolu insanlarsınız. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz
0: Biz
1: için.
0: teşekkür ederiz canım benim.
1: Biz de ekranları başında izleyen, dinleyen seyircilerimize çok teşekkür ediyoruz. Hepinizin gönlünden öpüyorum. Haftaya programda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın.

aslı olan şarkılardan herkese selamlar, sevgiler, güzel bir akşam diliyorum. Hicaz makamında Selahattin Pınar eseri olan Bir Bahar Akşamı Rastladım Size dedik. Programımızı bu şekilde açtık. Şimdi çok özel ve çok kıymetli iki konuğum olacak bu akşam. İlk konuğumu davet edeceğim. Hani bazı insanlar vardır, onlar her dem taze, onlar her dem kaliteli müzik yaparlar ve hiç unutulmazlar. Ve 90'lara gerçekten iz bırakmış çok önemli bir ismi sizinle bu akşam buluşturacağım. Hazırsanız tüm alkışlarınız Jale için.

0: Canım.
1: Canım
0: hoş geldin. Ne güzel sözlerdi. Çok teşekkür ediyorum.
1: Şımarmayı o kadar hak ediyorsun ki gerçekten. Siz canım, şımarın. Canım, siz şımarmayı
0: güzel
1: hak ediyorsunuz.
0: Güzel kalbini severim senin ben.
1: Ben de çok sizi şeref verdiniz. Gerçekten gelerek davetimizi kabul ettiler, geldiler. Bizim için mutluluk verici. Çünkü hani derler ya böyle beş parmağın beşi gibi. İşte o kadar az ve o kadar istisnasınız.
0: Koşa koşa geldim. Çünkü ilk geldiğimde de sana bunu kalpten söylediğim gibi yine kalpten söylüyorum. Teşekkür ediyorum. Bir kere çok güzel insansın. Hani güzel şarkı söyleyebiliriz, güzel olabiliriz ama kalp güzelliği başka bir şey. Onun için teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: Bugün
1: ederim.
0: Bir kez daha zengin oldum. Çünkü güzel insan tanıdım.
1: Ay ben canım. de öyle. Allah işte
0: kalptendir
1: böyle.
0: Kalptendir bu sözleri.
1: Gerçekten çok belli. Çok teşekkür ederim. Canım bu sözleri canım. Duymak bizim için onur, canımsın. Mutluluk verici.
0: Rabbim korusun
1: Amin.
0: Seni.
1: Amin. Cemi cümlemizi gerçekten böyle kalbi güzel, sevgiyle atan herkesi. Jale'cim seni şöyle hemen dinlendireyim. Tamam. Çünkü çok kıymetli bir, biliyorsun, bir dostumuz, çok kıymetli duayen bir yapımcımız var. Bir konuğumuzda ve bir kitap hazırlamış kendileri. Kitabıyla birlikte kendilerini alkışlarla davet edelim. Hakan Eren geliyor. Allah'ım yaş olmayan beyefendidir kendileri.
2: Merhaba efendim.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba.
1: Nasılsınız?
2: Çok iyiyim, teşekkür ederim.
1: Jale Hanım'la da karşılaşmıştınız.
2: O benim kardeşim.
1: Kadim dostu değil mi? Siz.
0: Evet. Yani benim manevi kardeşim. Değil beni mi? Rahmetli annem ve rahmetli babamdan sonra ayakta tutan aynen. Çok önemli bir insan. Çok çok kıymet benim.
1: Ne güzel. Canım. İnsanın hayatında böylesi, övülesi insanların olması onun, ne büyük şans. Ne
0: onun
1: büyük
0: vefası ve dostluğu, yardımseverliği adına bakın bunu da tüm kalbimle söylüyorum ve her yerde söylüyorum.
2: Dur,
0: asfalta kafamı
2: beni.
0: Koyarım.
1: Gerçekten Hakan Eren demiş ki bir zamanlar... Evet. Kim bilir neler anlattınız.
2: Işıklar yandı, perde açıldı, hikaye kitapla başlıyor.
1: Kitapla başlıyor. Ay size soracak inanılmaz sorularımız var. Kendini tanımlamak istersen nasıl tanımlarsın Hakan?
2: Hayal etmediklerini yaşayan, hobisini profesyonel mesleğe çeviren ender insanlardan biri olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum bir
1: yaşayan
2: kere.
1: Yaşayan ve yaşatan diyebilir miyiz?
2: Kesinlikle. Diyebiliriz.
1: Değil mi? Evet. Kim bilir hangi
2: yaşatan,
1: isimleri bizlerle buluşturdunuz?
2: Yaşatan hem de hiç hayal etmediğim şeyleri yaşayan bir insanım.
1: Ya.
2: Mesela. Ne bileyim seninle programa çıkacağım hiç hayal etmezdim.
1: Ya çok tatlısınız. Ben de öyle. Benim
2: Jale mesela
1: unutur.
2: Kardeşim gibi olacağını hiç hayal etmezdim.
0: Ya. Gerçekten.
2: Ne bileyim ben kardeş. Metin Özülk ile beraber çalışıyoruz. Metin'le beraber çalışacağımı, Eda ile beraber sahne yapacağımı, Sibel Alaşlı kardeşim gibi olacağımı hiç hayal etmezdim.
1: Gerçekten. Ben
2: bir sürü
1: de
2: böyle, bir
1: hayal,
2: sürü böyle.
1: Hayal edebilirdim belki de. Değil mi?

0: hayal edebilirdik. Acaba olur muydu?
1: Ben hayal etmediğim halde yaşadım diyorum işte. Benim orada problemim.
0: Hayal bile etmemiştiniz.
1: Yok, ben böyle tesadüf eseri sektöre düştüm. Hiç aklımda yokken.
0: Nasıl düştünüz bu?
1: Arşivcilik işte.
0: Ya bakın, arşivcilik işte. Radyoculuk ve yapımcılık.
1: Yok, arşivcilikten dolayı radyoculuğu aldılar beni.
0: Evet. Peki şöyle yapalım. Ay soracak o kadar çok sorum var ki. Bir şarkı söyleyelim mi? Şefim biliyorsunuz biz müzik kanalındayız,
1: evet,
0: şu an. Şarkı,
1: o zaman Jale...
0: Çok şarkı. Aslında buyurun o zaman. Jale'cim tüm şarkılarıma eşlik et.

0: Çok teşekkürler. Ay böyle spontan harika olmuyor mu? Bak benim gibi hiperaktif o da oturamıyor.
1: Ben hiç sevmem okulu.
0: Valla ama nasıl belli.
2: Biz bunu sahnede tutamıyoruz.
0: Valla ne yapıyorsun? Şahane sahnede tutamıyorsun.
1: Bu en kibar halim.
0: Açıyor hanım hanımcık diyorsun. Ne yapıyorsun mesela sahnede?
1: Çok fenayım ya. Çok olurum. Göksel iyi bilir.
0: Öyle mi?
1: Bizim
2: orkestrada
0: iyi bilir deyince söyle bir ses ver oradan. Ver bir çing çing.
1: Sahnede ne yapıyorsun diyor.
0: Fena. Ne yapıyor? O, sizin aranıza falan mı geliyor?
2: Metin Özülkün'ün şikayeti. Beni bu çok yoruyor diye.
1: En çok ben yoruyorum Metin'i. Sahnede.
0: Sen.
1: Ya ben...
0: Hiç de öyle durmuyor. Ay dur oturalım ama bak kamera tamam, açımız oğlum. Şey olmasın zorlaşmasın öyle böyle bir.
1: İyi
0: mi? Hakikaten bir sahnene gidelim. Var mı bir yerlerde şu anda bir sahnemiz?
1: Var.
0: Neredesin?
1: Şimdi Moda'da ayda bir çıktığımız bir mekan oluyor.
0: Kaç kişisiniz şimdi 90'lar? Bir grup çünkü. Doğru mu?
2: Minimum 5 kişi. Burada. Minimum 5 kişi. Ha,
0: anlatsanıza biraz 90'lar
2: Metin
0: grubunu.
2: Metin Özülkü şefliğinde. Tamam. Eda Özülkü oluyor. Sibel Alaş oluyor. Jale oluyor. Erdal Çelik oluyor. Ümit Sayın oluyor.
0: Ne diyorsunuz?
2: Reyhan Karaca oluyor. Ferdanlı Yarkın oluyor. Uhte Seçil oluyor. Şimdi... Hazal oluyor. Kadro istediğim
0: Hayır,
2: gibi değişiyor.
0: Hayır bunlar dönüşüyor mu? Yoksa hepsi bir arada mı?
2: Hepsi bir arada olduğumuz da oldu yalnız.
0: Ay hepsi bir arada.
2: Festivallerde falan
0: biz
2: öyle.
0: Biz aslında değerli izleyenler hepsini davet etmeyi düşündük. Bu kameradayız. Hepsini davet etmeyi düşündük. Dedik ki ekiple toplantı yaptık. Sahnemiz almaz dedik. Baksanıza evet. Biz küçük buraya sığamayız. Enerji patlamasını
2: festivaller, düşünemiyorum. Bursa Festivali'nde 15 kişi çıkarttığımı
0: Ay,
2: biliyorum.
0: Muhteşemsiniz.
2: En son Çanakkale Festivali'nde 12 kişiydik galiba değil mi? 12 kişiydik.
0: Ya bu isimler zaten hepsi hani isim. Altın harflerle adını yazmış, hala yazmakta olan isimler. Ne olur bir gün beni de davet edin.
2: Bekliyoruz onun için.
1: Gurur duyarız.
0: Ben de.
1: Gurur duyarız gerçekten.
0: Onur duyarım sizlerle birlikte olmaktan. Buradan tüm arkadaşlarımıza, büyüklerimize, abilerimize de tüm 90'lar grubuna sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Bir şöyle bir bir müzik alalım. Bir müzik. Selam da bizden böyle gider yani. Değil mi şefim? Değerli şefim, Tarkan şefim böyle gider bizden de selam müzisyen kardeşlerimize, büyüklerimize. Şimdi şöyle bir soru hazırladım ben. Dedim ki bugüne kadar acaba hani elinize geçen en değerli müzik arşivi plak hangisiydi diye sorsam.
2: Ah, eskiden İstanbul'da çok sahaf vardı biliyor musunuz? Böyle bit pazarları çoktu.
0: Evet.
2: Onları dolaşırken böyle insan aradığı şeyi bulduğu anki heyecanı anlatamam size. Mesela Türk popunun başlangıcı Bak Bir Varmış Bir Yokmuştur.
0: Evet.
2: O asıl taş plak olarak çıkmıştı.
0: Ha, şöyle Bak Bir Varmış evet. Bir Yokmuş.
2: Türkçe sözlü ilk şarkıdır o.
0: Nasıldı? Güzel bir kız yaşarmış boğaz içinde. Hey hey falan.
2: Mesela o taş böyle plak çıkmıştır. Ondan sonra 45'lik devre başladığı zaman 45'ini basmış. Mesela ben ilk zamanlar onu çok uzun süre aradım. Bulduğum zamanki heyecanımı, eve koşamamı unutamam. Bir de mesela şeyi çok aramıştım.
0: En değerli plak mı?
2: Yok mesela. En değerli plak değil ama o aradığının peşine Ay, düşmek başka bir şey. Benim çok uzun müzik süre aradıp da peşine düşüp de bulduğum İtalyanların en ünlü şarkıcısı Mina vardır.
0: Evet.
2: Mina'nın Türkçe plağı.
0: Mina'nın Türkçe planı.
2: Evet.
0: Vay canına.
2: Mina'nın Türkçe planı çok peşine düşmüştüm ve kapaklı, orijinal kapaklı
0: Şu anda hala hazırda var mı sizde arşivde?
2: Var tabii canım. Benim
0: Nerede
2: böyle
0: bu?
2: Bir, benim böyle bir oda dolu.
1: Onun arşivi görsen var.
0: Ay keşke şimdi ben kameraya alıp senin arşive girmek isterdim Hakan Bey'in diye.
2: Vay. onu bir gün şeyle cover çalışması yapıyoruz. Emel Mefitoğlu bende. Emel böyle yapıyor. Beni bu odaya kapat. Bir ay kalayım bu odada.
0: Vallahi doğru. Şimdi tabii zaten bizim kıymetli izleyicilerimiz de müzik aşığı. Sizlere de bayılıyorlar. Şu anda senin gibi nasıl heyecanlanan insanlar olduğunu tahmin edebiliyorum. Ve bu özel seslerden bir tanesi şu an burada.
1: Evet. Canım.
0: Plak var değil mi? Plak dönemine yetişenlerdensin sen de.
1: Ben tabii 1986 benim ilk çıkışım Süreyya albümüm. O zaman kaset ve plaktı.
0: Ne diyorsun? Plak gördü. Kaset gördü, CD gördü. Başka ne vardı?
1: Hala gerisi? Var plak. Evet. Bizim şimdi 90'lar 1, 2 ve 3 çıkardı
0: Ay,
1: Hakan.
0: O zaman bir dakika bir şarkı rica edelim. Gül senin tenin. Var
1: çok
0: mı
1: sevdiğim.
0: Yeni taş plakta? Ay ama Gül senin
1: çok
0: tenin.
1: Sevdiğim bir
0: yani
1: şarkı.
0: Yani hemen şöyle sözlerini açıp çok aslında farklı bir parça bu. Değil mi Jale?
1: Ben kendi tek sahnelerimde şöyle kalın bir dosyam var. Orada milyon tane şarkı var. Her tür müzik var.
0: Müthişsin. O zaman halay da halay
2: var. İstekleri cevaplamadan duramaz. Eğer ki bilmiyorsa da haftaya gelin çalışacağım.
1: Çalışırım.
2: Öyle.
0: Müzik aşktır gerçekten. İşte böyle kalıcılar da, müziği yaşatanlar da böyle aşkla söyler.
1: Şarkı
0: Şimdi Gül senin tenin diyoruz ve Hadi Jale. Bakalım.

0: Harikaydın ya, maşallah.
1: Yavaş yavaş ısınıyorum.
0: Maşallah. Sen bu
1: Biraz
0: kitabı okudun mu
1: okumuşum.
0: Jale'cim?
1: Bir çırpıda hem de.
0: Valla. Ya bu kitabı
2: O
0: yazarken
2: yazarken yanımdaydı zaten.
0: böyle mutlaka okumamız gereken neler var? Biraz
2: Ya
0: bahseder misin?
2: biraz bilgi içerikli bir kitap diyeyim daha çok. Türk pop tarihi hakkında ama Türk pop tarihi değil. Belirli dönemlerin makalelerini yazdım. Ama daha yani bunun gibi 15 cilt yazabilirim de çok uzun bir zaman lazım. Ve ben yıllardır bu kitap yazma işini erteliyordum.

0: yapamıyordum. Mecburiyetten yazdım kitabı.
1: Mecburiyet, neden mecburiyet?
0: Geçen sene, tam bir sene önce bu zamanlar ben biraz kötü bir hastalık geçirdim.
1: Ha, geçmiş olsun.
0: Evet, pek sevmediğimiz bir hastalık,
1: öyle
0: kanser
1: mi?
0: geçirdim.
1: Aa,
0: Hastanede
1: geçmiş
0: yazdım ben
1: olsun.
0: bu
1: Ne
0: kitabı.
1: diyorsun? Şimdi iyi sağlığımız, sıhhatimiz iyi.
2: Evet,
1: Belki
2: şükür.
1: Bunu yazarken bütün böyle her şey aktı gitti.
0: Zamanın
1: Negatif ne
0: nasıl
1: varsa.
0: geçtiğini anlamadım, biliyor
1: Güzel.
0: musunuz? Terapi gibi geldi bana. Yani kendimi tedavi sırasında buna verdim.
1: Evet.
0: Nasıl geçtiğini hiç anlamadım. Çok iyi geldi. O yüzden ben hep böyle diyorum. Eğer ki herkesin başına böyle hastalıklar gelebiliyor. Hiç ben
1: Elbette.
0: ummadığımız. Hayattan vazgeçmeyin.
1: Evet.
0: Kendinizi iyi
1: Çok
0: hissetmek
1: önemli.
0: için bir şeyler yapın.
1: Müzik de iyileştiriyor değil mi?
0: Değil mi?
1: Bunun
0: Müzik iyileştirir
1: iyileştirici
0: zaten.
1: ruhuna
2: Müzik
1: inanıyoruz
2: kesinlikle
1: hepimiz. Ha?
2: iyileştiriyor. Kesinlikle müzik
0: Kesinlikle.
2: iyileştiriyor.
1: Peki şu anda pop müziğinde hani gelinen nokta size göre nasıl? Nasıl buluyorsunuz pop müziğini? Şu anki genç nesili, şu an bu müziği yapan kişileri.
2: Ya ben her zaman için gençleri destekleyen
1: Destekliyorsunuz.
2: tarafım.
1: Evet.
2: Çünkü o yollardan ben de geçmiş bir insan olduğum için. Benim çok beğendiklerim var içlerinde. Ama hani bana hiç uymayanlar da var. Ben dediğim gibi ben bir de hani sadece beni birçok kişi üzgünüm son geceler
1: Doğru.
2: böyle hani hep damar şarkılarla biliyor ama ben çok farklı ters köşeler yapan bir şarkıcıyım sahnede. Onun için çok öyle hiç ummayacağın birçok ters köşe yeni genç arkadaşlardan
1: Mesela
2: takip ettiklerim var.
1: isim
2: Semih
1: ver.
2: Cenk hayranıyım acayip
1: Ha.
2: derecede mesela.
1: Valla süper.
2: Tabii.
1: Kadınlardan var mı?
2: Kadınlardan var, çok
1: Mesela.
2: var. Şöyle söyleyeyim mesela Ceylan Ertem'i çok
1: Hı.
2: seviyorum.
1: Çok güzel
2: Melek
1: evet.
2: Mosso hayranıyım.
1: Ha.
2: Zeynep Bastık'ta benim genç kızlığımı görüyorum.
1: Ya.
2: Tabii o da kuduruk, ileride daha da kuduracak
1: Ne
2: bence
1: diyorsun?
2: yaşı ilerledikçe. Çok var yani
1: Peki.
2: rock gruplarını
1: Seviyorsun.
2: seviyorum. Seviyorum
1: Nefis,
2: yani
1: harikasın. Ve
2: ama
1: kendini
2: hani
1: de güncel tutuyorsun ama sen. Şimdi bak bu
2: kesinlikle.
1: isimleri
2: Tabii.
1: biliyorsun, seviyorsun.
2: Evet.
1: Dolayısıyla takip ettiğine göre
2: Çünkü
1: çok
2: benim
1: önemli bir şey.
2: tek
1: Güncel tutuyor
2: sahnelerim
1: kendisini.
2: 3-4 saat sürüyor. Oraya mesela ben playlist yapıp çıkamam sahneye. Çünkü benden her şeyi bekliyorlar.
1: Değil mi?
2: İlk 5 şarkı belirlerim. Ondan sonrasını gelen misafirler belirliyor. Belki çok ağır misafir gelir.
1: Ha,
2: İşte,
1: duruma göre. Sanat
2: tabii
1: müziği
2: ki
1: de okursun mesela.
2: okurum ama rahmetli Şan
0: her
2: hocam
0: şeyi okuyor.
1: Vallahi.
0: Ben bir şey söyleyeceğim.
2: Rahmetli
0: Dur.
2: Şan hocam şöyle öğretmişti. Çok özür dilerim. Nur içinde yatsın Belkıs
1: Amin.
2: Aran. Sen sanat müziği eğitimi almadığın için haddini bileceğin şarkıları oku derdi. Daha
1: Oo.
2: güncelleri seçerim ben.
1: Oo çok.
2: Bilirim, haddimi
1: Ay
2: bilirim. Türkü
1: estağfurullah.
2: okurum.
1: Ben
2: Halay,
1: de öyleyim
2: acayip
1: biliyor musun?
2: halay
1: Şimdi
2: repertuarım var.
1: bir bakarsınız işte bir bahar akşamını söyledik. Şimdi mesela şefim diyorum ki Leylim Ley mi desek acaba? Diyelim mi?
2: Neden olma? Ay ne
1: Hadi
2: güzel.
1: evet.
2: Aa, sürpriz
1: Buyurun
2: oldu.
1: lütfen.

0: Jale. Bravo. Güzel olmadım ama, işte farklılık.
1: Ama değişiklik. Senden dinlemeyi en sevdiğim şarkıyı söylemezsen programı bitirtmem.
0: Aa, ne?
1: Yaşamak yalan belki.
0: Aha.
1: Yani o kadar çok albüm yaptın.
0: Evet.
1: Senden en çok dinlediğim şarkı o.
0: Ne diyorsun?
2: Gelirken bir de dua, söyledi. Onu bir söyleyecek benim için de.
0: Ya.
1: Evet. Ben
0: yani o, bir de ben böyle.
2: Senin haberin yok, o kendi kendine karar verdi.
0: Değerli izleyenler, ben bir sanat müziği albümü yapmıştım. Hatta ismi neydi biliyor
1: çok
0: musunuz albümün? Aslı olan şarkılar.
2: Ay, çok
0: evet,
2: güzel.
0: Programımızın
2: evet
0: ismi gibi. Aynalar. Orada aynaları da
1: evet,
0: okumuştum.
1: Metin Ergüley.
0: Hatta önümüzdeki hafta nasipse aynaları okuyalım.

0: Hakan Eren istemiş.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Söylemez miyiz?
1: Sesine o kadar yakışıyor ki.
0: Ay çok teşekkür ederim.
1: O kadar
0: ederim.
1: Güzel söylüyorsun ki bunu.
0: Sağ olun.
1: Her dinleyişimde ay. Böyle oluyor.
2: Gelirken
1: gerçekten.
2: Dinledik arabada.
0: Ciddi olamam.
1: Arabada dinledim. Dedim ki bak bu şarkısını çok seviyorum dedim. Ben bilmez miyim
0: ne
1: dedim.
0: Ne mutlu sizin gibi üstadlar, sizin gibi kıymetli hocalar tarafından dinlenmek ve sevilmek. Ne kadar değerli. Ne yapalım? Kulaklarım pasını silsin sevgili Jale.
2: Bir duralım. Hafiften.
0: Ne dersin? Olur mu? Jale'cim kolay kolay var mesela.
2: Evet hayat hep kolay olsun inşallah.
0: Amin diyelim.
1: Aysel Gürel.
2: Sözlerini Aysel Gürel yazdı.
0: Ay, Allah rahmet
2: benim
0: eylesin.
2: Son nefesime kadar Garo Mafyan, Aysel Gürel, Zeynep Talu, Seda Akay ilk albümlerimdeki şarkılar onlara sevgi, saygı ve şükranlarım.
0: Hürmetler, sevgiler.
2: Her zaman.

0: Ay havama girdim.
1: Ay havaya girmişken hemen devam edelim. Jale'nin diğer şarkısıyla. Evet evet Jale'den istiyorum.
0: Tam kuduralım.
1: Vallahi hadi. Kara sevda diyelim mi şefim?
0: Barış Manço.
1: Buyurun.
0: Sevgi, saygı ve rahmetle.
1: Sevgilerimizi gönderiyoruz. Buyurun.
2: Ve

0: kocaman alkışlar.
1: Bravo.
0: Gerçekten muhteşemsin. Bunlar, çok iyi değil miydi peş peşe?
1: Sahnede çıldırıyoruz bundan.
0: Sahnede evet çıldırıyoruz. Bir şey söyleyeyim bak bizim sahnemizde de neydi ismimiz? Aslı olan şarkılar.
2: Bu kadar.
0: Aslı bu, nesli bu, efendim bu işin aslı neyse biz de onu yapıyoruz.
2: Bu kibarlaştırılmış hali.
0: Ne diyorsun ya? Hani Kara Sevda da şöyle okunmaz.
2: Sen var ya.
0: Yani bir ritme böyle şey yapmamız lazım.
2: Neler
0: yapıyorsun?
2: Karışıyor,
0: mesela karışıyor. Ne yapıyorsun Jale? Bir göstersene Allah aşkına. Ne yapıyorsun? Gitarı alıp gitarı çalıp yere mi atıyorsun?
2: Şimdi şöyle bir şey var. Bizde Çağrı var, Çağrı'nın keman çalıyor.
0: Evet.
2: İbrahim Demirtan var. Hmm. Saksafon çalıyor. Evet. Metin de gitarı. Yani Metin'i kudurttum o. Uslu bir çocuktu.
1: Aha. Metin Özel'in geliyor. Monitörün üzerine ayaklarını koyuyor. Tabii tabii. Falan
0: ah canım
1: böyle.
0: Benim.
2: Bu Araso özür dilerim ben. Devam ettim. Alışmış ya kadın orada sahnedeki.
0: Kadın alışmış. İdare edelim dedim çocuklar.
2: Ay orada onlar güzel harikasın. Solo yapıyorlar. Ben bu arada gidiyorum arkada kızları kudurtuyorum. Seyircilere kudurun daha kudurun diyorum. Nereye kadar
0: ama
2: kuduracaklarsa.
0: Böyle, böyle. Eğlenelim böyle hani derler. Ay kurtlar döküldü saçı dışı.
2: Ya biz Karadeniz kızıyım ben.
0: Karadenizli misin?
2: Artvin Hopa. Oo. Ve benim rahmetli annem çok neşeli çok kuduruk bir kadındı. Nur içinde yazdım. Babam da Karadeniz havaları çaldı mı şöyle yavrum tutamıyorum omuzları derdi. Vallahi
0: bunu niye daha önce söylemedin Şahane aslında artık yapardık bir Karadeniz Allah. Sen nerelisin?
1: Diyarbakır. Diyarbakır.
0: Diyarbakır güzel bağlar.
2: Hanım elorke. Zıvarık buz gibi çalar. Delal elorke.
0: Ali Paşa mahallesinde.
1: Delile lorke
2: lorke
0: oynar
2: lorke
0: kızla
2: delile lorke
1: lorke lorke.
0: Ama şimdi Lorke bunu söyledik.
1: Ben folklor hocasıydım.
0: Folklor hocasıydın. Bak neler öğreniyorum.
1: Konservatuvara gittim. Folklor hocalığı yaptım. Liseler arası yarışmada okul yarışırdım çok.
0: Ne yapmadın mesela Hakan? Onu
1: sonra
0: söyle.
1: Bıraktım.
0: Valla muhteşem.
1: Üniversite zamanı ama üniversite zamanı.
0: Peki ben şimdi sana aynı soruyu sormak isterim. Yeni nesil, yeni jenerasyon popüler şarkıcılardan kimi beğeniyorsun? Mesela kiminle çalışmak, ona proje yapmak isterdin?
1: Ya şimdi yeni nesil şarkıcıları şöyle beğeniyorum. Aslında popüler müzik, pop müzik yani.
0: Evet.
1: Popüler, şu anki ne popülerse onu yapılıyor aslında. Hani şikayet ediyorlar ya şimdiki şarkılar şöyle böyle değil. Hayır şu anda ne yaşanıyorsa ondan şarkı haline geliyor.
0: Değil mi?
1: Ve ben yeni nesil şarkıcılığını çok seviyorum. Mesela Gülizayla'yı çok beğeniyorum.
0: Aa ne güzel.
1: Çok severim Gülizayla'yı.
0: Onları kendisini davet edelim.
1: Manifest'i çok beğeniyorum.
0: Hepsini davet edelim gelsinler. Kapımız herkese açık. Belki onlarla da proje yaparsın ha. Belli mi olur?
1: Yaparım.
0: Aslünel'i de yaparsın belki bir proje.
1: Yaparım. Sana zevkle yaparım.
2: Ya! Gözleri parladı.
0: Değerli izleyenler bunun sözünü aldık.
2: Gözleri parladı.
0: Bakayım gözler parladı mı?
2: Gözler parladı.
0: Şefim gördün mü? Parladı gözler. O zaman bir şarkı söyleyelim. Aşkın Kanunu diyelim mi?
2: Oo. Aşkın Kanunu'nu
0: yazalım. Aşkın Kanunu'nu yazsam yerine.
1: Bize vokal yapalım. Haydi.

0: yapıyoruz.
1: Ama bu bizim sonunda. Bizim kudurma şarkımızdı. Ay. Niye biliyor musun?
0: Evet.
1: Biz şimdi yaklaşık 9-10 sene Neşe Karaböcek menajerliğini yaptım ve ondan birlikte sahneler yapıyorduk. Ben sunuculuğunu yapıyordum. Sonra Neşe Hanım geç vokale diyordu. Jale de bize vokale geliyordu. Neşe Hanım hayran olduğu için.
0: Ay ne güzel şeyler yapmışsınız.
1: Biz bu şarkı kudurma şarkımızdı.
0: Peki o zaman bir şarkı kudurma daha şarkımızdı. Var şimdi. Bir hikayesini çok kısacık senden alacağım. Çünkü bittik.
1: Hangisi?
0: Programımızı bitirdik. Kapatıyoruz.
1: Hangisi?
0: Hoş görsen diyelim finalde. Ama onun bir hikayesi vardı biliyorum. Hemen
1: şimdi,
0: anlat kısaca.
1: Fikret Şener sözleridir. O Enrico Macias'ın şarkısını. Fikret Hanım'ın yazdığı sözlerdir. Fikret Hanım'ın yazdığı bütün sözler 50 yıllık Kemal Bey'e olan aşkına yazılmış. Bir kişiye yazılmış sözlerdir. Bütün şarkıları.
0: Bütün şarkıları.
1: Bütün şarkıları Kemal bir kişiye,
0: Kemal
1: Bey'e yazmıştır.
0: Fikret Şener.
1: Bu şarkıyı yazdığı zaman Kemal Bey'le bir barışıyorlar, bir darılıyorlar. Yine bir darılma zamanları gelmişler. Gelmiş arkadaşı demiş ki, ya demişler Kemal Bey'le ne darılık yapıyorsun? Hoş görsen diye şarkı yazmış insansın sen. Olur mu böyle şey diyor. Fikret Hanım ne cevap veriyor biliyor
0: ne
1: musun?
0: Ne diyor?
1: Ben hoş görsen dedim. Hoş gör ben demedim diyor.
0: Oo, sen hoş gör. Çok güzelmiş. Bu hikaye için çok teşekkür ediyorum. Konuk oldun, kitabınla geldin, şerefler verdin.
1: Ben teşekkür
0: çok
1: ediyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum efendim. O zaman bu güzel şarkıyla finale
1: hoş
0: gidelim.
1: Hoş görsenden değil mi?
0: Hoş görsen diyelim efendim. Jale'cim sonsuz teşekkürler. Hadi bakalım.
2: İyi
0: hoş görsen.
2: İyi ki tanıdım sizi.

önümüzdeki salı günü yine sürpriz değerli konuklarımla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Lütfen bizimle kalın. Aslı olan şarkılarda kalın efendim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. İyi akşamlar.

Efendim merhaba. Yeni bir programda daha sizlerle beraberiz. Bağlama takım olarak güzel bir zeybek havasıyla, Burdur'un güzel bir zeybek havasıyla programımızı açtık. Enerjik bir şekilde açtık. Provalarımızı gayet güzel bir şekilde yaptık. Bu programımızda da yurdumuzun hemen hemen dört bir bucağına gideceğiz sizlerle birlikte. Kısa bir yolculuk yapacağız. İlk türkümüz Burdurlu Tepeli Hasan Büyükçoban'dan.

0: Muzaffer Sarı Sözen'in 1945 yılında derlediği bir zeybek havasıydı. Celal güzel bir zeybekti değil mi?
1: Evet. Ha? Benim de çok sevdiğim zeybeklerden birisidir.
0: Yani böyle bir ağdalı falan filan kalışları güzel. Ulaş ne diyorsun?
2: Kesinlikle bence en güzel zeybeklerimizden bir tanesi değil bence mi? De. Evet kesinlikle.
0: Serkan sen ne diyorsun?
3: Abi zeybek olup kötüsünü görmedik daha.
0: Değil mi? Öyle bir şey yok zaten Allah korusun. Bütün zeybeklerimiz
1: yani
0: gayet...
1: Yani bu Nida Bey'in şu lafına benzer derdik evladım. Kötü türkü yoktur, kötü icra vardır derdim. Onun gibi oldu
0: çok
1: biraz.
0: Güzel. Çok güzel. Şimdi sıradaki türkümüz çok güzel bir türkü. Bu türkünün bizde çok hatırası var. Umarım sizde de o hatıralar depreşecektir. Şimdi bu türkümüzün lanse edeni rahmetli Ali Ekber Çiçek'ti. Yani onunla özdeşleşmiş bir deyişi çalıp söyleyeceğiz. Tokatlı'ya gideceğiz. Sadık Doğanay'dan Ali Ekber Çiçek'in 1970 mi? 70 yılında derlediği, 70'te derlediği çok güzel bir deyişimiz var. Şimdi Ali Baba ile özdeşleşmiş olan halini de, şimdi Serkan bugün güzel bir, bugün programımızda divan sazını getirdi efendim. Divanını alacak. Serkan divan 51 mi 52 mi o?
3: Abi 52.
0: 52. Çok güzel bir kök gibi duruyor.
3: Evet.
0: Değil mi?
3: Evet. Kök, hareli bir divan. 52
0: gomalak
3: oyma.
0: Yapmışsın.
3: Cilayı gomalak yaptı sağ olsun Samsun'daki Aydın hocamız, Aydın Kaya.
0: Şimdi bu tekne Samsun'dan mı?
3: Evet.
0: Şimdi bizim bağlamadaki teknelerimiz dut olursa çok makbul diye sayarız. Bizde de o Giresun Görele Çavuşu'dan çıkanlar çok makbuldü. Şimdi bizim yöredekiler bitti. Ufak ufak Samsun Çarşamba'ya doğru gittik. Değil mi? Çarşamba'nın
3: evet.
0: mı bu?
3: Bu Ordu'nun.
0: Ordu'nun. Ordu. Eyvallah çok güzel. Ustası kimdi?
3: Aydın Kaya.
0: Aydın Kaya.
3: Evet ona da selam
0: Şimdi bak
3: olsun.
0: Güray ta aşağıya kadar tesbihiyle beraber kapağı şey yapmış ya.
4: Eskiden de öyle yapılıyordu zaten.
0: Şimdi
4: de,
0: bak tabii. Oralarda hiçbir cızırtı yok. Ben provada baktım.
4: Aynen
0: gayet
4: öyle.
0: Gayet güzel. Yani mis gibi çalıyorsun perde var gibi. Peki Samsun'daki ustaları sayalım şimdi ayıp olmasın şey olarak eski ustalardan.
3: Çok eski vefat etti. Buradan rahmet olsun. Mesut Ünalan usta vardı. Hatta Ali Ekber Hoca'nın bu parçalı tekne bir sazı vardı.
0: Aha.
3: Onu yapan usta.
0: Öyle mi?
3: Rahmetli
0: Eyvallah.
3: Oldu. Evet, şu an oğlu Hakan hocamız Hakan Ünalan devam ettiriyor.
0: Devam ettiriyor.
3: Onlara da selam hürmetlerimizi
0: Eyvallah.
3: Sunuyoruz.
0: Bizim İstanbul'daki bizim en büyük ustamız Ömer Göktü değil mi Celal?
1: Tabii.
0: Kasımpaşa'da.
1: Ben konservatuarı kazandığımda yani muhtemelen 15 günde bir yanına giderdik ve inanılmaz güzel karşılardı bizi böyle güler yüzlü, sohbeti hoş.
0: Hoş, iri yarı böyle şişman.
1: Böyle dili tatlı.
0: Evet.
1: Müthiş bir abimizdi böyle.
0: Necdet Tosun gibi böyle kapıda
1: bizi
0: karşılar.
1: Çok güzel karşılardı ve bayılırdık onun yanına gitmeye.
0: Şimdi o eski ustaların sazları çok farklıydı. Şimdi bu yeni arkadaşlarımız bize bakıyor. Şimdi Ömer Gök adını duydunuz ama değil mi? Ömer Gök adını evet. Ali Osman usta
1: Tiryaki.
0: Vardı. Tiryaki. Efendim Ragıp Usta vardı. Ragıp Usta'yı biliyorsunuz. Şimdi artık Miller Ustamız var. Şimdi yeni yeni Müjdat Ustamız şimdi var.
4: Özbek Ustamız.
0: Özbek Ustamız var. Şimdi evet. benim çok can ciğer kuzum
5: usta var.
3: Şimdi bağlamaları yapan ustalarımızı anmasak olmaz. Dur
0: sanacağız işte. Şimdi herkes sayıyor. Döküyor
3: evet.
0: şeyini. Şimdi
1: Kemal Erol'unu
0: Kemal abi geçmeyeceğiz. benim şimdi can ciğer kuzu sarması oldum. Celal Doldur var. Celal geçersek Celal beni yaşatmaz.
3: Şimdi ben de sazlarımla ilgili
4: söylemek
3: istedim.
4: Herkes yani usta var mı
0: söylese. Tabii kendi ustasını söylüyor gibi olmuyor.
4: Ben de Özbek'i söylerim yani.
0: Özbek'i söyle canım. Özbek bizim de ustamız. Bunlar bizim değerlerimiz. Hep saydı bir de.
4: Dünya
0: hep saydı
4: yani.
0: Bir de.
3: Aynen. Ömer
4: bütün,
3: Uysal tabii, ustamız tabii, olsun. Tabii. Şevki Güraltay, Doğan Akpınar ustamız olsun.
0: Eyvallah.
3: Onlara da teşekkür ediyoruz. Önemli bir şey çünkü büyük bir emek veriyorlar.
0: Şimdi yeni yeni standarda giriyoruz işte Güray.
4: Evet. Yani
0: şimdi yeni
4: evet.
0: yeni artık bu yeni ustalarla birlikte bir standart haline getirmeye çalışıyoruz. Bu oyma teknelerde pek olmuyor gibi ama senin dediğin çember teknede artık tekne ve sap boyuyla bir standartta oturduğumuz zaman sanki böyle bir gitarla ut arası o standardı yakalayacağız gibi.
4: Yani,
0: eskiden pek tutmuyordu ya.
4: Ümit ediyoruz inşallah. Boyu. Yakalarsak iyi olur yani bizler de görürsek.
0: İnşallah.
2: Biraz önce Ali Ekber Hoca'nın bağlamasından bahsettim.
0: Evet.
2: Parçalı sazdan.
0: Evet.
2: İşte konservatuvarın ilk yıllarında filan da Ali Ekber Hoca da biliyorsunuz Burhaniye'de gelir
0: evet.
2: giderdi. Biz de o ailem de orada yaşardı. Zaman zaman konserler olurdu. Hı. Gelirdi oraya hep. Biz de giderdik. O sazı çok taşımışımdır. Hocanın sazını tabii. İzmir'de de zaman zaman gelir giderdi. Oralarda da o sazı çok taşımışımdır hocanın sazını.
3: Ne güzel
0: sazı. Abi. Ya, güzel. Şimdi o zaman söyle Güray.
4: Ben başka bir şey söyleyeceğim. Şimdiki ustalar tabii ki bütün bu teknolojik nimetlerden faydalanıyorlar, yararlanıyorlar
0: tabii.
4: ama eskiden... İşte ben
0: Gözbe
4: Ragıp Usta'nın tabii ki şeyine gittiğim zaman işte atölyesine girdim içeriye Ragıp Usta gelmemişti işte. çocuklar oradaydı. Cihan abi işte.

0: Afet abi falan. Neyse Ragıp Usta geldi, bitirdiniz mi dedi sazı. Kapıdan girerken sazı görüyor. Bitirdik dediler falan, neyse. Oğlum diyor, iyi kontrol ettiniz mi, bakın diyor. Ben buradan gözümden görüyorum diyor.
1: Ha, tespihi. Bir yerde bir sorun var yani, onu görmüş o.
0: Tabii. Ölçün dedi, ölçtüler. Ragıp Usta yani haklı çıktı yani.
1: Ya. İşte gördün mü? Öyle göz. Ustalar. Bak, teknoloji falan yok o dönemde. Tabii kapıdan ki girerken gözüyle ama gördüğünü söylüyor.
0: Usta yani.
1: Maşallah. Evet, eyvallah. Evet. Allah rahmet eylesin. Aynen. Şimdi efendim, Ali Ekber Çiçek'le özdeşleşmiş olan bu deyişimizi Ali Baba'nın çalım şekliyle Serkan'ın divanından dinleyeceğiz. Serkan'ın divanından sonra topluca gidiyoruz. El vurup yaremi incitme tabip diyoruz.

0: Teşekkür ederiz. Serkan sana ayrı teşekkür ederiz.
1: Estağfurullah, hepimizin eline sağlık.
0: Yoruldun. 2-3'te provada da takıldığımız olmuştu. Şimdi kayıt öncesinde de takıldık ettik ama bu gayet güzel çıktı.
1: Olsun, ben bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Abi. Çok isterdim tanışmayı. Bir de Haydar Haydar'ı böyle canlı dinlemeyi çok isterdim. Oo. Haydar Haydar'ı son zamanlarda çalışıyorum. Daha önce yüzeysel geçtiğimi fark ettim. Hı hı. Son zamanlarda bakıyorum, sağ olsun bilgisini, birikimini esirgemeyen Gürey abime teşekkür ediyorum. Benimle paylaşıyor.
0: Aa, ne güzel.
1: Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum ona.
0: Şimdi bir de tanımış olsaydın, şimdi tanıdığın zaman işine daha farklı giriyorsun. Yani o kaynağı, evet, tanıyorsun ya. Bir de dinlemişsin, görmüşsün, gözünle gördün. Şimdi biz burada Nazif gördü, işte Celal gördü, ben gördüm, Ulaş da gördü. Biz canlı işte yanımızda, biz onun yanında çaldık, söyledik.
1: Ne güzel.
0: Onu gördük ama işte o zaman daha bir farklı bir boyut oluyor, değil mi Celal?
2: Ya, tabii canım, yani birini böyle hayal ederek yani kulaktan duymak başka, bir de canlı görmek başka yani. Onu görüyorsun.
0: Serbest kısmına da farklı şeylerle girerdi o.
2: Yani en azından kişiliği, huyu hakkında, kendisi hakkında gözlemlere sahip oluyorsun. Tabii. Bu bayağı bir değiştiriyor insanı tabii.
0: Allah rahmet eylesin.
3: Amin. Şimdi ben de bir gün Erdal Erzincan'dan işte selam ediyorum buradan ona. Muhabbet ederken dedi ki, ben Alekber Çiçeği gördüğümde dedi, hani elinde mızrap var, çalıyordu dedi. Mızrabı düştü yere dedi. Mızrabı aldım, bir baktım diyor, ortası delik.
0: Ya?
3: Öyle mızrapla çalarmış ve diyor elinden düşecekmiş gibi tutardı diyor.
0: Evet, mızrabı. Yumuşak
3: çok tutuyordu. Yumuşak, çok yumuşak hafif tutuyordu. Tutardı.
0: Yumuşaktı.
3: Öyle, doğru, bir şey hatırladım.
0: Eyvallah. Ya şimdi eskilerle beraber yan yana çalıp da onlardan bir şeyler işte görüp feyz alıyorsun. O şey başkaydı. Yani onlardan oturmasından kalkmasından bile feyz alıyorduk. Yani biz şimdi mesela radyoya gittiğimizde o şimdi eski ustalar aşağıda bizim kantinimizde oturdukları zaman biz onların direkt masasına gidemiyorduk. Biz bunu şimdi Nazif'le Celal'le çok konuşuruz. Bizim masalarına davet ederlerse biz gidiyorduk. Şimdi onlar kendi arasında bir yaş, iki yaş büyük olduğu zaman, şimdi benim mesela rahmetli babam masaya Suat Işıklı geldiği zaman babam ayağa kalkardı. Suat abi hoş geldin de ayağa kalkardı. Bize de örnek oluyordu. Biz de yan masadan, şimdi Nazif'le çay içiyorsun mesela. Suat Işıklı geliyor, baba ayağa kalkıyor. Veya otururken işte başka birisi varsa öbürü de ondan görüp de ayağa kalkardı. Şimdi bu şeyler, gelenek, görenek birazcık kaybolur gibi oldu ama biz işte kendi içimizde yaşatmaya çalışıyoruz en azından. Değil mi Ayhan?
3: Şimdi o tabii onlara ayağa kalkmaktan bir de şey, şöyle bir şey de vardı yani. Bağlamaları diyelim bir yerde duruyorsa sazı, hı hı, kimse dokunamaz.
0: Yok yok tabii. Öyle bir şey.
3: Kimse.
0: Çünkü o perdeleri ayarlamışlar, etmişler. Kendilerine göre aynen, bir ahengi evet, var. Evet. Kimse şey etmeyecek, bozmayacaktı. Öyle bir düzenleri vardı. Eyvallah. Şimdi neredeyiz Ulaş? Sıradaki türkümüz.
4: Şimdi Ankara'dayız. Mucip Arcuman ve Zekeriya Bozdağ'dan alınan Muzaffer Sarı Sözen hocamızın derlediği Madem Dilber Meylin Yoğdu Bende.
0: Bu da güzel bir türküdür ya. Değil mi Celal?
2: Kesinlikle ha? Güzel türkü.
0: Çok güzel bir türkü. Böyle bağlama takımında yakışıyor bu. Nazif, yol ver. 1, 2, 3.

0: Şöyle bu Karaca olan hep güzel demeleri baş tacımız ya. Değil mi?
1: Ama bu türkü inanılmaz güzel oldu var ya. Ben bir gittim yani.
0: Vallahi mı? Vallahi ne güzel ya Celal.
1: İnanılmaz. Yani bağlama takım oldu yani.
0: Öyle mi diyorsun? Oldu. Eyvallah. Celal nereye gidiyoruz şimdi?
1: Şimdi Orta Anadolu'dayız. Büyük ustamız Sarı Recep'ten alınan güzel bir ezgi. Bağlamamın düğümü, isterler öldüğümü.
0: Bu da güzel türküdür Celal.

Teşekkür ederim. Şimdi Celal bak, bugün Serkan'ın divan getirmesi bugün bizi daha fazla topladı. Şimdi divan, abdal,

0: İşte tam buralar Cura, böyle tam bir bağlama ailesiyle böyle gümür gümür geliyordu. Yani çalar çalıp söylerken de beni coşa getirdi. Böyle daha
1: Yani
0: güzel oldu.
1: aile tamamlandı
0: Tamam
1: diyorsun.
0: oldu. Bağlama ailesi süper oldu şimdi. Değil mi? Burak.
2: Evet
0: abi. He, sen abdaldasın. Biz tam buralardayız. Burası Divan Cura. Tam aile olduk. Evet efendim. Çekirdek aile. Güzel. Şimdi nereye gidiyoruz? Ulaş neredeyiz şimdi?
3: Şimdi İçel, Silifke'deyiz.
0: Silifke. Silifke deyince duralım biraz.
3: Evet.
0: Değil mi? Silifke'de gür sesli Allah rahmet etsin Hüseyin Say. Say mahallesi mi var
1: evet,
0: orada?
1: Evet, Say mahallesi var orada.
0: Sen Silifke'ye gidip geliyorsun.
1: Anamur'a çok gidip geliyorum. Silifke'yi henüz daha görmedim ben. Anamur'a çok gittim ama.
0: Şimdi bir kart vizitini gördüm ben Hüseyin Say'ın. Bayağı bir dolu bir kart viziti var. İnternette onun hayatıyla ilgili bir şeyler okuyayım ne var ne yok diye de. İşte İngiltere Kraliçesi'nin önünde söylediği söyleniyor. Yani var öyle bir şey var. Yurt dışında ödüller almışlar Silifke ekibi olarak. Şimdi bir Silifke ekibi bak o ilk kurulduğu yıllarda halk oyunlarının geliştiği yani tam kuruluş aşamasının olduğu yıllarda bir Silifke bir Dirmil ekibi. İkisi de ödül alıyor yurt dışında. Dirmil ekibi de Muzaffer Sarı Sözen Dirmil'e derlemeye geleceği zaman geç saatte gelmişler. Bir şey olmuş. Yolda trafik mi oldu? Ne olduysa artık o yıllarda. Dirmil ekibi gece karşılıyor Muzaffer Sarı Sözen'i. Gece meşalelerle karşılayıp onların önünde bir oyun oynuyorlar. Muzaffer Sarı Sözen çok şey oluyor.
1: Etkileniyor.
0: Yani etkileniyor. Ya diyor bir şeyler yapmamız lazım falan filan. Kılık kıyafeti işte şey yapalım şunlar bunlar. Ondan sonra onlar Dirmil ekibi olarak yurt dışına gidiyorlar ödül alıyorlar. Hüseyin Say'la ekibi de işte Silifke ile beraber ödül alıyorlar yurt dışında. Yani bunlar bizim medarı iftarımız ve süper okuyorlar. Şu Hüseyin Say'ın sesinden dinledin mi Serkan sen?
2: Yok dinlemedim.
0: Dinlemedin mi?
2: Yok.
0: Dinlemenizi isterim. Yani okuduğu şeyler çok güzel. Yani tam tipik karakteristik Silifke okuyor. Şimdi bu Silifke'nin tavrında da birazcık farklılık var değil mi Nazif? Şimdi sen mesela boş gideceksin. Senden sonra biz toplu çalıp Cura'ya bırakacağız. Silifke'nin de biz bağlamayla tavrını göstereceğiz şimdi. Yayla yollarında göç kater kater diyoruz. Nazif ver yol bakalım.

0: Hemencecik bitti ya. İki kuble. Silifke'yi de göstermiş olduk. Ama Güray tebrik ediyorum. Cura'da Silifke'de süpersin.
1: Biraz fazla kaptırdık tabii. Evet. Son live vururken ben dedim devam edecek gibi.
0: Üçüncü, yine de üçüncü kurtardık kuble, yani. Üçüncü kublemiz işte. Yoktu. İki kubleyle bitirdik. Güzel oldu ama evet. Celal.
2: Ya, tabii canım Silifke oraları başka bir yöre tabii hareketler açısından olsun.
0: Cavit Erden'i de unutmayalım. Silifke'de Cavit Erden'in de bayağı bir rolü var. Kaynak kişi olarak. İkisinin büyük bir katkısı var repertuarımızda. Hem onun. Cavit Erden yanılmıyorsam ekibi de kuranlar arasında. Halk Eğitim Derneği'nde de çalışmışlar. Beraber ders vermişler. O Hüseyin Sayın Rahmetli'nin mahallesinde yaylaya çıkarlarken okuyarak çıkarmış gür sesiyle çocukluğundan beri. İşte o okuduğu zaman mahalle anlarmış ki yaylaya çıkıyorlar.
2: Ama genelde Silifke okuyanlarda böyle doldurarak ağzı okuma vardır. Böyle orada daha böyle kaba sesler de başladır yani.
0: Gür sesi var. Ben çok dinledim. Bayağı gür sesi var. Allah rahmet eylesin. Şimdi bu yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Son türkümüzün anonsunu da Serkan yapsın. Şimdi Serkan bize Samsun'dan emanet.
3: Evet.
0: Değil mi? Sen yap bakalım Serkan. Nereye gidiyoruz? Peki. Son durağımız
3: evet,
0: neresi?
3: Dediğin gibi abi Samsun Çarşamba'ya gidiyoruz. Faik Okutken'in kaynak ettiği,
0: çok
3: Ahmet Yamacı'nın derleyip notalandırdığı güzel bir Samsun türküsü. Samsun türküsü. Sular durulur derler.
0: Efendim programımızın sonunda Samsun'dayız. Çarşamba'nın güzel bir türküsünü seslendireceğiz sizlere. Bizler buradayız. Haftaya aynı gün ve saatte tekrar buluşmak ümidiyle hoşça kalın demeden önce sürçülisan ettikse affola.

önce gel gitti bu kafa. Yürek bin parçana. Gel desem gelmezsin, istemesem seni. Bir daha gösterirsin kendini bana.

kendimi bana gitmezsin sonra. Oturdum, yazdım.

0: Herkese merhabalar. Irmak Feci ile Dünden Bugün'ün programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğim bir grup konuğum, sevgili Kafadar.
1: Ne olur,
2: ne olur,
1: ne olur,
2: ne olur,
1: ne olur dön bana.
3: Diyorlar ki abi biz sizi arabesk bir grup olarak biliyorduk. Evet, yıllardan beri o albümleri de çalıyoruz zaten. Ama biz bambaşka bir şey dinledik. Evet, yapmak istediğimiz de zaten bu.
2: Bu gözlerindeki yabancı yaranır bilirimden. Hani ben olacaktım yalancı.
4: Irmak Arıcı'yla Dünden Bugün'e Çarşamba TRT Müzik'te.

Güçlü, asi, özgür. Onu dinlediğinizde heyecanlanıyor ve hayata meydan okuyorsanız siz de onun kadar cesur ve güçlüsünüz demektir. Onu sevmediğinizi düşünüyorsanız şimdi ona kulak verin. Çünkü elektro gitarın size anlatmak istediği çok şey var. Görünüş olarak diğer çalgılardan çok farkı yok. Gövde ve sap olmak üzere iki ana kısımdan oluşuyor. Gövdesinin üzerinde manyetikler başta olmak üzere manyetik switch'i, köprü, potans ve jack girişi yer alıyor. Sapsa, tuşe ve kafa olarak iki parçaya ayrılıyor. Tuşe kısmında inlay, perde ve eşik, kafa kısmında ise burgular bulunuyor. Ataları klasik gitar ve akustik gitar gibi o da altı telli ve perdeli bir çalgıdır. Ancak onu diğer gitarlardan ayıran en önemli özelliği üzerinde ses deliği bulunmaması ve mutlaka amplifikatör denen bir ses cihazıyla birlikte kullanılmasıdır. Amplifikatör sesi manyetikler aracılığıyla elektrik akımına dönüştürüp bu akımdan ses elde edilmesini sağlar. Bu teknolojinin temelini 1920 yılında Amerika'da Eddie Durham atar. Caz gitaristi olan Durham'ın tek amacı o yıllarda orkestralarda sesi zayıf çıkan gitarların sesini daha güçlü duyurmaktır. Bunun için gitar gövdesinin içine elektrikli metal bir sistem yerleştirir. Bu sistemle gövdenin titreşimi, pick-up iğnesi veya mikrofonla amplifikatörlere aktarılır. Amplifikatörler de bu sesi istenen ölçüde büyütür. Böylece sesi elektrik yardımıyla artırılmış akustik gitarı elde eder. 1930'ların ortalarındaysa Les Paul adlı mucit ve sanatçı, manyetiklerin çıkardığı gürültülü sesten rahatsız olur, kendi elektro gitarını yapmak için çalışmalara başlar. Tasarladığı The Log adlı gitar, ilk modern elektro gitar olarak tarihe geçer. Les Paul ve Leo Fender'in bir araya gelip ucuza ürettikleri elektro gitarlar, 1950'li yılların gençleri arasında büyük rağbet görür. Rock and roll, R&B ve blues'un ortaya çıkışına da vesile olan elektro gitar, kısa zamanda sesini tüm dünyaya duyurmayı başarır. Bu başarıya imza atan yüzlerce müzisyen var ama bazıları var ki özel teşekkürleri hak ediyor. Teşekkür ederiz Elvis Presley, Chuck Berry, Buddy Holly Fender. Teşekkür ederiz Buddy Guy, Otis Rush. Teşekkür ederiz Jimi Hendrix, John Lennon, Eric Clapton. Elektro gitar bugün tüm dünyayı yerinden oynatıyorsa bu sizin cesaretiniz ve yeteneğiniz sayesindedir. Bir teşekkür de Anadolu'da ilk elektro gitarı kullanan büyük bir ustaya gelsin. Teşekkür ederiz Erkin Koray. Bugün elektro gitarın sesiyle konser alanları coşuyorsa bu senin ve senin yolunda ilerleyen sayısız Türk gitaristin sayesindedir.

0: Hoş geldin Beray.
1: Hoş bulduk.
0: Beray Gökçen.
1: Evet. 5. single'ı giden bizdik. Bunda bir hikayesi var. Dramatik bir hikaye. Aynı dönemde ilkokul arkadaşımı trafik kazasında ve hocamı kaybettim.

Aslım toprak, çömlek benim kökümdür. Mısır özüm, herkes bilsin isterim. Sevilenim bakır ya da dökümdür. Yanlışları bilen silsin isterim.